Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den beridigan Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Hörmetli radio anlıgıcılar, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharari Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

idara qilish yangi yo'li ustida izlanishni sijil ilgari surib, ommaning inkosi kuchlik bir turkum gavdalik masalalarni kuchab hal qilib, xalqimizning baxt tuyg'usini o'zliksiz o'stirib, o'g'inish tarbiyaning natijalarini his qilish imkoniyatiga ega qildik. Amaliy harakatimiz orqali ishkini tiklashni qat'iy himoya qilib, ishkini qo'llashni qat'iy ishga oshirdik. Guangdong o'lkasi Meizhou shahri o'g'inish tekshirish tuzilishini bir gavdalashtirib, olg'a siljitib, Amma inkas qilgan to'ri sirtida bejirishga tegishli hukumat ishlari mulozamatidagi xizmat vaqtida bejirdigan vaqt bo'lmaslik, ishdan tushganda bejirdigan odam bo'lmaslik qatorliq qiyin nuqta, to'siq nuqtalarga qarata ish bejirish tartibini alalashtirib, to'rda bejirilgan ishlarni kengaytirib, pravo almashtirish, to'liqlab bejirish, tunjiq etim kimlik bejirish qatorliq naq maydonda bejirishga tegishli ko'p bejirilgan ishlarga qarata vaqtni kechiktirish qo'shilgan vaqtni tengshash mulozamatini yo'lga qo'ydi. Xizmat kunida tushlik mulozamat ko'znikini nuqtada sinab qilib yo'lga qo'yib, hatto oxirida ehtiyojlik bo'lsa, to'rda oldin kelishib, mas ko'znakni ichib, ammaning xizmatdan boshqa vaqtlarida o'ngishliq ish bejirishiga kafolatlik qildi. Meizhou shahri aholisi Ye Haiyan mundaq dedi. Kichik bolalarimizni elib kelib, kimlik bejirmoqchi bo'lsak, bizmi bolalarmi ruxsat so'rmasakmi bo'ladigan bo'ldi. Butkul jarayon intayin qulaylik ham ixcham bo'ldi. Guangdong ülkesi Meizhou şehirdeki nahiye başkarma derecelikten yukarı rehberlik bensi, dikkatli karxallak münasebetlik münazimet, halk durmuşu münazimete katarlık sahalaya merkezleştirip, 900'nin artık meselini çonkur tekşürüp oturgu koyup, tüz tezindeki turguzup, birbirlep hal kaldı. Guangdong ülkesi Meizhou şehirlik partikulun teşkilat bölümünün kündelik hizmetlerine mesul muavın başlığı Sao Jihui mandak dedi. Biz başlıca Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karışını turguzuş ve ameliyatı körüstüş doğrusudaki muhim bayanlarını çoğur ögünüp ve ızcıllaştırıp, amma ve karxanla aldırgan, qiynalgan, gəm qığan, təqaza boğan məsillerini çörüdəb, çoğur təkşürüp, inçik siliştirip, ameli tüzdüb, köygeli, yes qığılı buladığan önüm arqılıq ögünüş tərbiyyə neticesini təkşürüp, 15-5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişki törtkü bolumuz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bu qedimki Cunguğu Nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızdan dektori Şirin Gül Toxti. Mesul muhariri Polat Amannuri, Anver Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendi deyik tığla, stansımızdan anıltış aldı durgan başqı sarxıl programlarda bulsun.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022-li 4. ayının 8. günü Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı, Kışlık Meyiple Olimpik Tenerket Müsabıkısının hulasileş, təqdirleş yığında kılgan Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı royunu evci aldırıp, tən terbiye küşlük dövüt kuruş kademini tezildiş gerek namlıq sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2020-li 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kitimlik yığında kılgan İktisadi, icdimai terakiyatını Adem bilen tabiyet inak belli ötüş yükseklikte durup planlaş gerek namlıq sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2020-li 11. ayının 14. günü Çangcan Deryası İktisat Belbiğinin terakiyatıga umumüzlük türüpkü buluş sökbet yığında kılgan Çangcan Deryası İktisat Belbiğini dövletimizin ekologiyeni aldınkı oranı koyuş Yeşil terakki kılıçtaki asaslık can meydanına aylandırış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını anladınız.

sılkılış ve möcü ziyaretde işte geldiktir. Kelgüsünü ortak yaratı işte geldik. Maslışıp hem türtkü bulup, kolunu çın tutuşup, birlikte kelgüsüki yüzünü iş bilen, tekimi iştipaklı işinin öz ara maslışıdı çın turup, Cungo'nun tarakiyat kelgüsüki yüzünüp, insaniyetinin tarakiyat kelgüsüki yüzünüp, dünyaga insaniyet takdiri ortak gövdüsünü kol tutuşup berpa kılış üçün kızgın çakır kılıştı geldiktir. Biz 7 yıl ecir kılıp bu işini royap çıkardık. Yine cesaret bilen davamlık atın işimiz gerek. Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısı, kışlık meyiple olimpik tenerket musabıkısı, bütün partiye, bütün memleketki her millet halkı, 2. yüzyıllık küreş nişanına atlangan aşkışlık mezgilde ötküzülgen zor belgi karakterlik paliyet. Biz pahalı planlap, davamlı küreş kılıp, Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısının maraslarını yakşı başkuruşumuz ve onun dün yakşı paydalanışımız gerek. Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısı, kışlık meyiple olimpik tenerket musabıkısının meydan saray eslehelleri katarlık maddi mirasla kaldı. Medeniyet ve ıhtısasla miraslarıma kaldı. Bulanın hemmisi kımmetlik baylık. Buladın toluk yakşı paydınıp, ulanı terakiyat kütürütkü buladığan yeni kuvvetke aylandırıp, kışlık olimpik tenereket musabıkısı miraslardın paydınış önümünü en yukarı çekki etküzüş gerek. Karmuz tenerkitini umumlaştırış ve ravajlandırışkı davamlık türütkü bulup, stratejilik planlaş, uğurlaştırışını küçeytip, karmuz meydan eslerlerini yakış kurup ve onundan yakış paydalanıp, karmuz kesbini ravajlandırıp, ammının karmuz musabıkısı faaliyetlerini beyitip, ammının karmuz tenerkitigi bolgan kızgılıkını davamlık saklaş gerek. Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısının medeniyet baylıkını toluk kezip ve onundan toluk paydalanıp, medeniyet işençini çıngıtıp, tekimi zor işenç ve salmaklık bilen Cungo sadasını tarkıtış, Cungo hikayesini yak sözleş gerek. İnsanperverlik royunu evj aldırıp, kişilik hukuku hürmet kılıp ve onu kapaletlendirip, meyiplegi bolgan icdimai kapalet tüzümü ve gamkorluk kılış, mulazimet kılış sistemisini mükemmelleştirip, meyiple işlerinin umumüzlük terakkiyatını ilgiri sürüp, huddi közü aciz bir tenerketçinin musabıkı meydanı da, men dünyanı inik körenmeymen, lekin dünya mini körsün deymen digindek, meyiplerinin aşındak özünü üzlüksüz kudret taptırışıga medet ve ilham biriş gerek. Pütkül cemiyette özünü beğişlaş, dostanı ötüş, öz ara yardım biriş, olgı ilgirleştin ibaret pidailik royini ken evj aldırıp, pidaila mulazimetinin aktif rolunu tekimi yakşı cari kıldırıp, cemiyetinin medenilik terakkiyatını ilgiri sürüş gerek. Olimpik royini evj aldırıp, olimpiknin insaniyetinin tınıçlıkı ve terakkiyatını ilgiri sürüştiki muhim rolunu cari kıldırıp, İnsaniyet medenlikinin terakkiyatı üçün teğimi köp Cungu akıl parasıtı ve Cungu küçünü takdim kılış gerek. Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısı, kışlık meyiple olimpik tenerket musabıkısı gə tayarlıq görüş ve onu ötküzüşünün muvaffakiyetlik bolgalıqı 100 milyonluğun halıqının tenterbiye kızgılıqını zor derecede kozgıdı. Döltimiz tenterbiye işlerinin terakkiyatıga zor derecede türütkü boldi. Biz halıqının ten sapasını aşuruş, pütkül milletinin ten sapası ve turmuş süpütünü östürüşünü nişan kılıştı çıngtırıp, tenterbiyenin adamının etraplık yetilişini ilgiri sürüştiki muhim roluğa yüksek ehmiyet berip ve onu toluk cari kıldırıp, tenterbiyeni ıslah kılış, ve onun da yenilik yartışını devamlı olgu sılcıtıp, tenterbiye pen teknika tatkikatını küçeytip, umumi halık beden çınıktırış sistemisini mükemmelleştirip, ken halık ammısının, bulup mu yaşla ösmürlerinin tenterbiye arkalık beden çınıktırış inini küçeytip,

Radio anguçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kıtımlık yığında kılgan İktisadi İctimai Terakiyatını Adem bilen Tabiyat İnak Birliği Ötüş Yükseklikide Turup Planlaş Gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Adem bilen tebiyetinin inak belli ötüşüne emelge aşırış gerek. Men, Adem bilen tebiyet, hayatlık ortak gevdesi. İnsaniyet, cezmen tebiyetini hürmetlişi, tebiyetki maslişi, tebiyetini kovduş gerek de köp gitim takitildi. Bu gitimki yukumunun olduğunu iliş tizgilleş, bizgi şunu tekimi çonkur tonutti ki, ekologiya medeniliki kurulışı, Cunha milletinin mengülük terakkiyatı münasebetlik, uzak müddetlik uluğ var iş. İktisadi, icdimai terakkiyatını Adem bilen tabiat inak bili ötüş yükseklikide durup pılallaş şart. İngiliz burulla, biz tabiat dünyası üstüdün kılgan galbimizge artıkçı meptum bop ketmeslikimiz lazım. Muşundak her bir galbimiz üçün tabiat dünyası bizdin üç alıduğu dep körsetgen idi. Birinci kitimlik sanayet inkılabının boyan, insaniyetinin tabiatın paydalanış iktidarı üzlüksüz özdi. Lekin ziyade içişimo, canlıkla türünün azıyıp gitişini keltürüp çıkırıp, yavayı hayvallarını köçüşkü mecburlap, yavayı hayvallarının tenideki kesel sebepçisinin kengiyişi, tarkılışını iğırlaştırıp etdi. Yeni əsirgi kırgendim buyan, sarıstın kuş sükümü, otur şarık nəpəs yolu yığındı kesili, ebola virusu gıca, yana bu kitimki yeni taçsıman öpki yalığı yokumu gıca, bütün dünyada yeni yokumluk kesellerinin körülüş nispiti körnerlik örüldü. Adem bilen təbiyyatının münasibetini tekim yakşı tamponlaştırıp, ekologiya sistemisinin tamponluğunu saklıqandıla, İnsaniyetinin sağlamlıkını koğduğulu buludu. Adem bilen tabiatının hayatlık ortak gevdesi ikeliki gibi olgan kanuniyetlik tonuşunu çonkurlaştırıp, ekologiya medenliki kuruluşunu umumüzlük tezildiş gerek. Ekologiya medenlikiden ibaret bu bayrağını çokum igiz cavlan kıldırışımız gerek. İnsaniyet tekimi köp faaliyetlerde tabii ekologiyanın pasili ve tövən çekige üzlüksüz tigip koyuvatıdı. Təbiyyatının bihatterlik pasili ve tövən çekini saklap, Adem bilen təbiyyat inak bili ötüdüğün endizini şekillendiriş gerek. Bu şekillik pasilini mu, şekilsiz pasilini mu özçü galıdı? Zimin boşluğu yirik planını mükemmelleştirip, asasi fonksiyelik rayon strategiyasını yakşı əməliyleştirip, ekologiya kızıl sızıkını aydınlaştırıp, təbiylik qoğdılıdığan cahil sistemisini tez şekillendirip, canlıqlarının köpxalıqını qoğdaş torunu mükemmelleştirip, ixtisadi, icdimai paliyetlerge boşluk cahette muvafiq çək qoyuş gerek.

Radio anlıcı dostlar. Tüvende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcan Deryası İktisat Belbığı'nın terakiyatı'nı umumüzlük türütkü bulu sökbet yığında kılgan Çangcan Deryası İktisat Belbığı'nı devletimizden ekologiyeni aldınkı oranı koyuş, yeşil terakiy kılıçtaki asaslıq can meydanı'nı aylandırış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını anladımız.

Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz Tünügünki Radyo Jurnalı programımızda Rashida Said'nin Yürekki Kuyaşlanlıq hikayesinin aldın kısını anlatkandık. O, kesel karvatıda yetip, özünün hayat musabısını əsledi. O, bu kesel gırıptar buluştuğun burun, erinin yaxşı ayalı. İşki umak pärzendinin küyümcan anısı idi. Qeynapsi naiti zil ve kusurcu ayal boğaşka, o qeynapsiğe yaraş üçün özü her kancı qeynalsı mı, onun kütken yerden çıkışkı tırışatdi. Hem de ahri, qeynapsinin arzu qığındak çıraylıq pəzendik mi boldi? Ondaqta, keyingi küllerde o qandaq bulup kesel karvada da bundaq içinişli qalığı düşüp qaldı. Onun turmuşu da zadı qandaq işler yüzbədi. Bola kızıksanız, dekdiniz tamamlıq bugünkü radio jurnalı programımız orlaştırılgan Rashida Said'nin Yürekki Kuyaşlanlıq hikayesinin devamı da bolsun.

Anam meni elip ketti. Öz uyumda obdan bekilgaşqa 10 günge qalmay toliq aslimge keldim. 11-nji günü Salim keldi. O balanı bäkmi sıyğınğan idi. Erkeltip süyüp halqanmadı. Bu aylık maaşıñni men alıman. Saňa bir nem elip yetkeydigan bolğandan keyin. Men onun ağızdan gapning beşini anglapla bu gapni qiynanamning deganligini bilgan edim. Men onamni uyda yatqandan keyin maaşımni özüm alıman deyemedim. Eğer şundaq deydigan bolsam, Salim jidal çıqagan bolatdi. O mening halimga yetmegandan keyin buningga amal yoq edi. Bizning uydagi 7 jon adam bir dadamning maaşı qarashlıq edi. Anam tikkichilik qilib dadamning dardiga darman bolatdi. Ukalarimning o'qish pulini g'amlaydi. Men Salimning qo'lidan balani tatib oldim. Onunga bu vaqtdagi noroziligimni azroq bo'lsa-mi ifodalab qo'ymoqchi bo'lgan edim. U buni his qilgan bo'lsa-mi, o'zining o'rinsiz talabini ishqa oshirish umidiga ega bo'lgandek bir ig'iz gapni qilmay chiqib ketdim.

Selim, dedim bir günü erimge. Men bu öyde bəri bir heç çıxıp beremeyendin ki, balı toğılgıca anamla öyde turay. Halısınız pat-pat berip durasız. Selim, gepimde toğır tapdi. Bunu anlığın qeyn anam, vaqırap, jığlap, beşiği keydi. Vay anam, men balı baxmaptı men. Bir gibi ötmesini, piçiği kesmesini bekitti men emes mu? Men bir kelini yenimde tutup duranmay, neyi bara men emdi? Koca mehalinin aldada yüzümünü neyim koya men? Bazılarının oğulları ayalı bilen birleşip, anısını dünyana sayatkı kızvatıdı. Menin bu oğlum nem boğandı emdi? Selim bilen işkimiz, nemiqlarımızını bilenmey, oyunun otursta turpla kaldı. Onda kısa mı bu mısa, bunda kısa mı bu mısa? Emdi kanda kalattım. Şu turkıda, menin bu önümünü buluşu koyup berip, jığlığım geldi. Selim bolsa, anısının keçirim sorap, ülgüremeyi kıyıp atattı. Bir çağda, bütün cihan çögülgendek bulup, hoşumdan kettim. Aslım keginimde, karvat yetipti mi? Tönü gün çüştüm beri tamak yemi geldiğim üçün hoşumdan ketken idim. Kıynanam, gözümünü huva aşkallıkımını görüp, bu ustalıkını kayadın ögengen boğa etdi. Dep, boynun tolgadı. Berdemde, levlerimge su örlep, kokak çıkıp getdi. Asta ornumdan turup, hocur öykürüp getdi. Özümünü aynak içini körüp, hayran kaldım. Közlerim olduruşup, rengim sargıyıp ketken idi. Selim, sırttan birçini uygur elip kırıptı. Bunda kalatta, aşını kandak içemen. Aşını elip, kaynananın yeniği çıkıp, yığılıp durup keçirim sordum. Hem aşını onun altı koydum. Kaynanam, aşka köz kırını sanmadı. Men, elenlep manganca, mektepki kettim.

Bu yıl özken şunla kileyle miyü bir demez mi? Bu neyi memu bölüme? Bu şunla kuyaş nurda talınıp seyir hrengi kırış gerek. Manı bu ney pişkan şun deyimiz. Pişkan şunla kıştın aman esen öteleydu. Pişmiğalları tonlap kuruydu ya ki sesip gedidu. Eğer küzlü muşındaklı kömü etken de pişkan şunla köp bulmaydı. Navada onu küzlü kırkıp Tekimi köp şunlu pışırvasak, kileyle miyü berdiğen şun köp bul demes mi? Hää, mundaq dislesin olum. Ondaqta onu kandaq kesimiz. Biz o küzdü miyü berip bolğan

Qudrat aka, bu bütünlay yerlik sınaqtan ötken texnika. Ansir mislim boludu. Hergiz çataq çıkmaydı. Sınaqtan ötüptü o. Yani sınap oltırışının neyme acıddi? Dedi Aysım Khan. Bağını yanlaş işidim o agırnumnun deyinde kılvedok. Bir uptan bağbop kaldığı mana. Şundaq işençilere bağ mı? Qudrat yeni kuman bilen sordi. Mən kapalat bermen. Bu mısımındak bolsun. Kilayili osul kemiyip ketse, kemiyip ketken kısmını mən tölep bermen. Dedi az adam çak-çak arlaştırıp. Boldi, bu gaplarını koysla. Dedi Qudrat bir karar kegendek. Mən özləgi işini mən. Özlə deyendek bolsun. Şu gap bilen az adamın şun kırkış kaydısı herkese geldi. O, küzünün tənli köydürgücü abdılığı pisan kınmay, sılıq, yaltıraq durduğun peşanızdın, mağlıydın tamçılavatkan tərini sürtüp koyuşkımı yetişmey, koladaki şun kayıtçısını əbçelik bilen oynatıp, Qudrat bilen Aysım Khan'a tək şunlarını tiken zaman kesiş texnikisini ügüdüşke başladı. O, pişkan kəsbi adeti boyuca, koladaki şun kayıtçısı da tək şunlarını keskeş, ağızda tınmay, Qudrat bilen Aysım Khan'a kandak şunlarını kesiş, kandak şunlarını kaldırış, kesidigan şunlarını kayedin kesiş doğrusu da sözle etdi. Onun yoğunuğun kursuğu, onun hizmetine kılcı dağlı kımay vatkandak idi. O hizmet kıl vatkanda, özünün eğir boy buluşu karmay, özünün şunçı yengil, şunçı əpçil siz etdi. Tekni, küzük kırkışımı, işki baskışkı bölüp berildi. Birinci baskıçıda üzümle üzülüp boğan haman, şu yeli meyvelep boğan şunla kesip taşlandı. İkinci baskıçta boy tatıp ketken şunla kesip etilip, kilayeli meyve berilgan şunla aptap kıselip püşürüldü. Konkert usulumundak. Manımışınğı oxşaş

Qarışınla bu yıl bunu aptapqı silip obdan pişirmisaq bolmaydı. Bu mu bayıqı şunğu oxşaş kilayla meyu berdiğan şun. Bıraq, Mauya'da tek şunları şalanken, bunu 8-9 yıpırmaq kaldırıp kessek, kilayla bu şun meyveləş bilen bilə şaq ayırıp, şunlarının boşluğunu tekşik kaplışını kolga keldirgülü boludu. Boşluk çoğun, şun tekimi şalan yer bolsa, 12'den 15 kişi yuparmak kaldırıp kessek mi buludu? Manı bu şun tüpü işten çıkıp serdan özken şunken, kıyırgan tek şunlarını yığınlaşka zapas şun kılıp yetiştirsek bu oğudek. Bunu 1 metre 20 santimetre ya ki 1,5 metre kaldırıp kesip taşlayımız. Şundak boğanda birinciden kaldırılgan şun kün nurgu tolu kıyınıp kömgüce pişip buludu. Kıştın aman esen ötüdü. Kilayeli kesilgen jaydın şaq ayırıp barangı ağanda barangı tekşi kaplaydı. Tekşi onları onun çakkan kayçısı da tekşi, hoddi üzüm aslıgan çakıdek tiken sıman şekil kırışkı başladı. Uzun boy tatip ketken şunla içedeki bir neçisi, məxsus çoğun qeyrip ketken şunlanı almaştırışka kereklik bulduğun, kiyinki bir avlat şun yetiştiriş üçün kaldırılgandan başka, kalgan həmiz kesip taşlandı. Tekla hudi kimi saldırıp etilgen bu vaxtek yalan aşınıplı kaldı. Sınlım, bek kesip etilim o kandak. Tekla yalan aşınıplı kaldı o. Hatır cem bolsla kudret aga. Benim kesip etkilerimden hemisi miyü bəmeydiğen ünümsüz şunla. Miyü bəmeydiğen şunladın birini mi kesmedim? Yeni kilip, muşundak boğandıla miyü bəmeydiğen şunlanın hemisi kıştın aman esen çıkıdı. Bunu bildim. Şundaqtı mı adamın içi seyirlip gedirken. Tekni bundaq yalan aşlı vəsile əcəb bir göründükken. Ballani akşam yutkan kırıştın burun yalan aşlap koyu vəsile bək hoş alıp gedirdiğu. Tek bir kışımı bala baqqan dəkli bir iş. Şu tapta bu tekləmi hoş olup gedirken de o haqçan. Şundaqım bulur mu? Mağın işen meyvatıdılar hə Qudret aga. Dəb sordu az adam, deli qul buluvatkan kudretini xatırcam kılışı qıtırışıb. Yaqay, mən özləgi işini mən, şuğunisi təkləgi işim ağırıb qaldı işu. İşçilər ağırmısın, şu tapta bu təklə şunda xoş alıb gedib atıdı haqcan. Şundaq boğay disli. Manı bunu Kudretki düşündürüşkü başıldı az adam, onun tekçi xatırcam bulamay vatqalıqını bilip. Küzlük 40 iş deyimiz. Küzlük 40 iş adeti üzümlə özlüb boğandın kirli başlanıp, 10. ayının otdurlarıcı elib berlidu. Kancı baldır bolsa, şunçı yaxşı. Çünki baldır bolsa, kaldırılgan şunla şunçı toluq pişiv alıdı. Tək digenli küzlü bizmi kesimiz. Amma biz onu küzlük kırk iştap atamayımız. Teknimu kesip bundaq yalan aşılap koymayımız. Şunun denkiyin az adam kudretge, orak kolaş, küzde yıldız tüyüdün berilgan oğudni cezmen obdan beriş, teklani kümüdağın çağda adetkidin qeylinraq kümüşün tapalıdı. Aysım hamilen kudret hoylını aylınıp yürüp, tek barıngı ve eğilinin üstü, kutan ve samallıq, tam yüz diyendek hoylunun hemi bulunmuş kaklarını alı koymayı ahtırıp, tekke baran kılışkı lazımlık aça, badır diyendekle yargıdaki yağışlarının hemisini tepip çıkıp, hoylunun otturgu topladı. Şu tapta bir müncü açılık ve badırlıkla toplangan idi. Bula yetmemdi o nime? Kudret hoylunun otturgu dövülengen yağışlığa kırıp, öz içi kutonuşup koydu. Tamının akısı kardanlı mı? Karadım, izlemeyen hiç yakan mıdı? Şahşumba, otun döğülürge çıkarıp bulduk. Yetmiz kandakı oğuluk. Barını yerkici işletip dursak, bir gep ola, dedi Aysım Han. Ola, az adamın tapılığını boyayca, kışlık boş vakitin paydınıp, etizdeki tehlani barangı ilişinin tayarlıkını başlıvetti. Ya bumsa Cemil halladını sonra bakamdık, dedi Aysım Han. Ola mu teklini barangı ala haqçan.

Aysimxan hoyliga kiripla, çoğun bir tüp cücem dərxi astıdaki süpığı silingan palaskı çüşken cücemlani süpürüp çürüp itip, üstüge köp saldı. Az adamni süpığı başlap koyup, çay demlap dastıxan saldı. Andın dastıxanga nam bilen kuruq üzüm keltirdi. Tatınmay ağaç ultırsla. Dedi Aysimxan az adamni dastıxanga teklif koyup, Kudret bilen cücem silkişki tutundi. Aysimxan toxtını çakırdı. Az adam şaldır şapni balının tutanmaydığalıqını bilgeşke, orundun turup Aysimxan götürüp gelgen şaldır şapka kol uzattı. Aysimxan şaldır şapnın bir tarpını az adamge uzattı. Özlerini işik sap koyduğun bulduk, dedi o tekelip bilen. İşkis yok, dedi az adam mı tekelip bilen. Cücem taza meybu pişkan idi. Kudret her bir tal şahını irgıtkanda bir muncu cücem müldürdek düşetti. Hayal bulmayla xeyli köp cücem silkinip düşürüldü. Cücem silkip düşürülüp bulgan dinkin az adam kaydıdın kulunu yüzüp supığı çaylaştı. Aysimxan silkigen cücemden bir kısmını ligengi ilip dastıxanga koydu. Qeni, cücemge baksla, taza obdan vaxtiken, dedi o. Raz, bek tatlıq pişipdu, özlemi kesle, belli iğizdi geyli, dedi az adam yeni tek gelip kılıp. Özle desem demesem, yeni bir muhim iş bilen çıxdılığı odaymen, dedi Kudret, kolunu yuyup, lüngüge sürtkeş, süp tarafı karap kilip etip. Ha, Gibril'in işi bilen. Bu kandak yapamdı. Kudret yapını puskalı stılı başladı. Tönügünki nek meydan jığında Gebrilin'nin paydası köp, adı yıkılıp etkanda özümünün danısını yoğuntup osulunu köp aydıdım. Şekem adısını tövendetip bazar ihtiyacı uygunlaştırıdı devidele mən pekatlı çüşenmedim. Özümünün danısı diyen əzaldın şundak dursa, onu doğru bilen yoğun tüvese kandak boludu. Bir yerleri çoğunlap, bir yerleri kiçiklep gelse, doku doku bup kalsa kandak oğuluk. Yine şekeri azayıp gelse, bettan bup kalmamdı. Bettan üzümünün kandak şekili boludu. Hak olamdı. Bizden bu üzümümüz tatlı boğalı küçülü dan çıkagan dursa, onu özgertip neyme kıldı deymen. Doğru bilen üzümünün təmin tən şekili bolamda. Navada gayri temlik bop kalsa, açıq ya ki sesik temlik bop kas kandak oğuluk. Yani dehi zaharlı bop kalsıcım. Az adam Kudret'nin bir dalay suallarını anlap, aval kaysığı cevap berişini bilenmey, bir haza tən kısıqda turup kalan dinkin, sel oyunu bilip eğiz açdı. Ondaq bolmaydı. Hazır bu xıl dora, Özümdün başka her hıl sıra ətləge. Köktat, meyvi çivilerge kən gülümde işildilu atıdı. Özümgümü rayon sınıqı işilinib muhabbet etik boldi. Əmdi kən aytış baskıcıya kırdı. Rayon sınıqı diyen neyme? Bir jay bilen bir jaynın şaraiti oxşumaydı. Doğrunun oxşaş bulmağın jaylada oxşaş bulmağın şaraitike təsirimi oxşaş bulmaydı. Şuna, məlum bir xil dehqancılıq doğrusu, məlum bir jaydı işildilib, toluq muhabbetlik bolğan bolsumu, şarait oxşaş bolmağan başqa bir jayda kən gülümde işildilişinin ilgiri, işildiliş vaxtı, işildiliş usulü, miqtarı toğrusu da cəzmən sınaq kılınış gerek. Bu dəl rayon sınıqı edəb atılıdı. Meyli qandaqlı bolsun, sınaq digən haman sınaq. Muhabbetik bol diye degen taqdırdımı, dehkan degen öz-özümü kegende yeniklik bilen doğru işildişten ansıraydı. Biz bir çağlada dehkancılık doğrusun kokup ketken haqtıslara. Emse özlecüm. Az adam məqsədlik halda sorudu. Mən, biz o hazırgıcı özlənin gəpleri boyu iş qılıp paydısını görüp gelip attımız.
dedi Qudrat mı çaq-çaq arlaştırıp. Menin tüşemegen yerim, bizning bu üzümümüz təminin tatlıqlığı bilen dünyaya məşhur dursa. Əmdi onu doğru bilen bəttam qılımız desek, qandaq boludu. Bəttam qılmayımız, qan tərkibini muvafiqlaşdırımız. Xalqara bazalada meyve çivilənin təmi tatlıq boluşuqlı əhmiyyət verilib lıqanmay, hər qaysı ozuqlıq tərkiblərinin muvafiq boluş tələb qılındı. Bunu doğru bilen tanışı gelip olamdı. Elbette, Gebril'in işletilgen dinkin danısı çoğunlaydı. Danısı çoğunluğun dinkin kan tərkibi nisbi tövənlaydı. Bu yıl işletip baksıla, andın çüşünüp kaldıla. Qudret bilen Aysımxan dəmanlı qıbır nemidəb cevap beremey, məndəb durup qaldı. Hazırlı cevap bəmislimi boludu. Oylunup, məsnətliş baksıla. Bırak, vaqt pek uzarıp ketmesin, dedi Azadem, olanın işkilinip qalğalıqını bayqap. Aqıdın yeni özünün endisini mi koşup koydu. Hazır dəl, sapaqla umum yüzlükten tutup, üzüm dalları çoğu iş baskıçıgı kırdı. Gebril'in pürküşünün yaxşı vaqtı. Vaqtı ötüp kese, ünümü ancı yaxşı bulmaydı. Gep arlığı da Azadem cücemgi toyundu. O, kaytmaqçı bolup orundan turdi. Aysımxan onu çüşlük tamakı tutkan bolsa mı, Azadem öyde ballarının qalğalıqını etip, yanına kaytmaqçı boldi. Qudret, kiçik bir sivetke cücem kaçılap tayyak kaldı. Qeni, bunu ballağı ile vasla, dedi o Azademge. Azadem hazır bir kiçik motosiklet ile vağan idi. Qudret, cücem sivetini motosikletka optan caylaştırıp tenip bədi. Azadem ketkendinkin Qudret bilen Aysımxan məsləhətləşib, təklənib baqıdığan şunç işlada Azadem agronomunun kipi kirib, kılcı ziyan tatmadıq. Əksçə, cıq paydasını gördük. Əmdilikdə bu xanım bizgi ziyan bulduğan işini sayıqlamı? Onun gəplərinin davlisi ba deyişib, Gebrilini özlərinin təklərdə sınaq qılışqı qoşuluş niyetik gəldi. Ətisi, Qudret Azadəmini izdəb tepib, onunğa Gebrilinin işlətişki qoşulğalıqını etdi. Azadem Qudretnin gepini anlap, nait xoşal boldi. Tönü gün Azadem Qudretlənin üyidə onun bilən paranlaşqanda, Qudretlən Aysımxanın Gebrilinin işiğa intayın əstaydıl muamalı qığalıqını yes qığan bolsa mı? Bıraq o, bu bir yıldan buyan Qudret Aysımxan ər ayal işkisinanla naiti ehtiyatçan, toluq işenci bulmasa asallıqca bir işini karar kılmaydı qığalıqını mı düşünüp qaldı? Şuna tünü gün Qudretlə oyunu paqaylı ediyen de, Azadem olanın qandaq karar kildi qığalıqını pəqatlı pərəz qılanmadı. Doğru diyen haman doğru. Dehkancılık doğrusu mu doğru? Östürü şormunu mu yanılı bir xil dehkancılık doğrusu? Doğru diyen canğı can koşum mümkün. Canlı ilişim mümkün. Bulup mu dehkallanın nəzirdə dehkancılık doğrusu teğe mısırlıq və teğe mi qoğunuşluq? Azadem Qudretnin turqıdın onun tönügünki əstaydılıqı və səmimilikini yeni bir qitim yesqib yetdi. Şundaqla olanın özüge işengelikige, özünü qollığalıqıga işçidir əhmət etdi. Rasma, dəb sordi Azadem ixtiyarsızla. Ras, mən ballanın apısı bilən məsətləşdim. O mu qoşuldi? Azademge köz aldıdiki beşiği səl öngən bosumu pakız çimendopi kivağın. Oruq, arı boy bu adam uluq süpət görünüp getdi. Azadem onunğa Gebrilin şıltış səbəbidin təknin hosulu ziyanğı uçursa, bir yıllık qosulunu. Əgər təknin ziyanğı uçurduq qoysa, 3 yıllık qosulunu töləydi qalıqını etib edi, Qudret, bol deyip kim? Hər qetim şundaq deydik yalla. Özləmi həqiqcan azğını aylıqı işləydilər. Paydı bolsumu, ziyan bolsumu, mağılı bolsun. Bu işini qılımız deydiğən niyet kəgən ikəmiz,
Барнымы қып бақмамдық, деді. Удияларым орас, менің маашым хақиқатан көп әміз. Емей, ішмей, бір еліқ маашымның әмізіні бәсім, аран еті өзләнің бір еліқ қосыларын төләшке. Шындақ болғандың кен, әмді ұндақ кәпні қымызла. Әмәліетті, мән бұ кәп білін, менің бұ ішқы болған ішенчімнің балықыны етмақчы. Ішенчім ба дейсілі? Шындақ, ішенчім ба?

0: Gülkız bek kaltışken.
1: Kandak deysen.
0: Kaç günü bir toy dişkimizni yigit kızının aldı da gül götürüp meyşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyen de inçiklap durup toyunlar mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin Gülkız.
2: Men gübehtik bulunla. Pişanla baş, ayıkınla taş bulsun.
0: Gülkız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
2: Kitaptın.
0: Tünögü malum bizden bahçıga apırıp oynatkan pek pek güzelken.
1: Gülkız kandak mı dedi?
2: Keldi bahar, küldü gönce. Köngül yayırdı, gül ışıkıda ahandan urup bulbul sayırdı.
0: Bu kayış kitap tık yap bop getdi emdi.
2: Bu mehbi, dəppə məymə.
1: Gülkız əməliyyətdə həmmini dəppədi. Qara, bilim digən, külləb, aylab toplandıgan nəsə. Kitap okuş adetini yitildirgen ilə andın gəpni onlap kılgılı boludu.
3: Haa, köp kitap okuş

0: onun məxfiyyətlikəndə?
1: Toğrudu isə, köp kitab oxuş, yaxşı kitab oxuş gerək. Cürə, mən seni kitabxanağa apırıb gələk.
2: Mən Norğun işçi xizmətçini başqurum. Milyonla baylıq yaratdıqatım. İşini mən ki, xanım qoçı baş tapşırış, karxanıcılanın dəsma isi.
3: İşçilər məni çolqandaydı. Tamaşıbıllar, məstanlarım məni alqışlaydı. Amma mən qanun boyca baş tapşırışının sənət sahəsindəki ən mühim dəsma yemişkənlikini unutup qalmadım.
2: Mənim bevastı körsüş üyün, sansızlığan kişilər könül bildiğən qızlıq nokta. Mən bir iğiz gəpilərlə istimacılanın könül nokta alayım. Mən bevastı körsütüb mal satqıcı. Qanun boyca baş tapşırış, ticaretinin yaxşı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Mən bunu bölemem.
4: Siz Çolpan pulu iş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
5: Ya yemek içmekten, ya kim gecekte limon olmasa, nemiş kımmışın da kalmış olup kalan sebalam.
2: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaqdaşlıq münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim payda kılışı mümkün.
5: Opa, koşum bağırıp getdi.
2: Bir aram bolu atı mende bağırınış, balılarda daim körüldüğün yardım tələb kılış usulü.
6: Sizi gəp kılamayla alıp getirdik de bana. Çıkayınız gəp kılıp olalım için ne çıkayım geçe gəp kılmayın iken siz de etir karam.
7: Lekin siz azal dönmemiş qasız, kuşal anmaz tap sormaysız.
2: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlüğü mi var?
6: Bek çok sözler gitmem. Hem işte birinci olsun zaten şu noti.
7: Ben bir kakasam ama işini çıkarmam. İmtihanda birinci olsam o yeni lan tılanlayım yani.
2: Çoğunla çıraylık yapılışını ögün iş gerek.
5: Ulan imiş ki senin adı bazı özandık nasıl bağışmamdı.
8: Baba, bu kadın malı işinden
2: bulamdı. Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişanlık ve yalğızlık his kılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah, hatta Allah bu ilişki gerek ko.
5: Balılarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
6: Balılarımızdan könlü yerim olgan, hoş boğan, açıq gelgen vaxtlarına ehmiyet vereyli.
9: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 üyelik bu soğat kutusu ulanmışsınız. Dərhal köpçülükü yol ap yerimiz.
5: Buraya sadece doğrudaydı. Her günü tün yerimi gece telefon oynayımız. Şuna çokun, en kımmet teri asıraş boyumlarını işiltiş gerek.
10: Keşli kızada göçmay köpüp getmişsin. Kırındaşla kütün işini bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kan tüper koşaylı.
5: Kompüterden aldığı bir gün oturup deme azraq kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek tuyup gittim ben azraq inzim içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanığa bağıma iş sürüşünü toxtadığan, tümür tuluklaydığan azraq doğru istekli buldu. Oyca, ben bulama kaldım.
11: Karısına kütüniş, sağlamlıkı ziyanlık.
10: Araq tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıqandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum buldu.
5: Bir aram bolsam doktorhu görünmen, hem de her kızımı karısına şıkımaymen. Tünümeymen, uxlaymen. Kanuniyetlik durmuş en yakışı kütün işken.
12: Brother, siz bu beyhaterli kalıbı neymiş ki olmayı toksiklik kesip koysayız.
13: Sıkta, bununla taz günelmedim.
12: Bu beyhaterlik için emez mi?
13: Ek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuyduk diken.
12: Ey, çaç erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koruyalmaydı. Ama beyhaterlik kalıbı altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emez mi? Oylap bir ne? Hayısı bekirek avarçılık.
13: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksikilip mingende kalpak giyişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
14: Toksikilip mingende bir hatalık kalpıkını doğru kiyebilin. Bir hatalık kalpıkı sizin kogdaydı.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzuş səhəblik yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi.

Yolucu Amavi Abdobusunun öğrü turuş çekilengen rayonunda katnaş hadisiyi uçurab, toşuğucu asaslıq cevapkarlıqını üstüge aldı. Yakında Hunan ölkisi Ningshan şehirli Xalq Sot Mahkemesi, Lan Yuegu Xalq Soti bir transport toxtami macerası dilosini sot kılıp ayaklaştırdı. 2025 yılı 5. ayının bir günü Yang Familik, O Familik heydigen məlum transport şirketinin ticaret amavi avtobusuna oldurup, məlum şehir rayonuna mandı. Avtobusta ademlik bulgaşka Yang Familik avtobusunun öğrü turuş çekilengen rayonunda turuşunu talıdı. Saat 15 etrafında Hu Familik araq işkendin kiyin heydigen pikap tuyuqsuz yolunun merkezi sızıqıdan ötüp, tətür yönelişti minip, karşı yönelişteki amavi avtobus plan

Tez yollanma şirketi kımetige kapalatlık kılış tölümünü rət kılsa, istimalçı əriz kılsı buludu. Şeyhanzı şehirdin Bey Əpendi mondaq məsləhə sordu. Mən məlum tez yollanma şirketi arqalıq 20 min yuan kımetideki foto aparatını poştadan əvəttim. Həm 100 yuan kımetige kapalatlık kılış puli tölüdüm. Tez yollanma yutup ketgenden keyin tez yollanma şirketi toluq cevapkarlıqını itiraf kıldı. Lekin kımmet ispatı bilen təminləş kerek deyeni bahanı kılıp, kımmetige kapalat kılmaslıq maddısıga asasen kira haqqının yetesi boyca ziyanlı tölep verişini xalaydıqalıqını bildirdi. Bununla karta, mən hukukumunu qanda qoğdaymen. Cevap, siz kımmetige kapalatlı kılış haqqını tölepsiz. Tez yollanma şirketi kımmetige kapalatlı kılış sonması boyunca tölep verişi kerek. Tez yollanma şirketinin usulü sahada daim körüldüğün məsuliyetin baş tartış vasitası. Tez yollanma vaqtlıq nizamının 28. maddesindeki belgilimiga asasen, tez yollanmalar keçiktürülse, yutup kese, buzulup kese, kımmetige kapalatlı kılındığın tez yollanmalarga kımmetige kapalatlı kılış sonması boyunca tölem berildi. Siz Dövlət Poşta İdarısının əriz kılış tor bikitige əriz kılsınız boludu. Əriz kılganda kımmetige kapalatlı kılış sonması 20 min yuan boyunca toluq tölep berişini eniq tələb kılsınız. Həm kımmetige kapalatlı kılış ispatı, setiveliş ispatı, pikir almaştırış hatırsını koşup koysunuz boludu. Nazaret kılış başkuruş tarmaqları arlaşkandın kiyin, Murasiyanın muvaffaqiyyətlik buluş nisbiti naiti yuqur boludu. Əgər Murasiya məğlub olsa, əriz hatırsıge asasən Sot Məhkəməsinə dəva kılsınız boludu.

0: Ferze. Bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım. Kaytkan eken kıp bere ya.
2: Atanam bilen bir koroda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana. Avazınız bitip kaptı o.
3: Zukam da kağılı hılı oldu. Ensere yapkan mısın de sizi demeyeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep vaktimiz odul kemmeydi.
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz odul gelsin.
5: Baba, siz sulu oynadığın vaktinde ben sürekli ap koyayım.
2: Öydikiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odul gelsin.
1: Ata-anamdan sağlamlıkını dileymen.
2: Ata-anamızdı sığınışka vaktimiz odul gelsin.
4: Dada, ana. Biz geldik.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreyir var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.

0: ne kitirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçilerle tersi kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Qarız bilen qarız qaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
1: Mukafat pulu tartılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten tersi ötüdü.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Allah hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümle şundak asamla karızların bırakıp tügep getken bolsa, emini kaydırdım başlasam de pekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Süymük dostlar, programımız qaytıp geldik. Biz bugünkü programımızda mı lıqqıdı muhabbetlik güylen oranlaştırdık. Qaraydıgan bolsaq, mış muhabbetlik hayatta her kim çıraylıq boğunu ya ki kilişken boğunu üçün emez. Belki güzel bir kalbi boğunu üçün söyleyeni de o muhabbet için boğun boğun iken. Çin samimi söygüsü boğun üçün, vapadarlıqı, sadaqtı boğun üçün, yüksek mesuliyetçallıqı boğun üçün söyleyen muhabbet uzun kıcı devam iteleyken. O muhabbet vakit kurtarmaydıken, kıskısı hiç kandak bir orunsuz sebep bilen özgürüp kalmaydıken. Her kandak bir muhabbet dəslep başlanğanda şünçilik kızgın bolsa, keyin asta-asta o muhabbet könüşki qarap meyişi mümkün. Bu çağdımı burun kısığılıqını, romantikiliqını saxlapmanğanda o muhabbet vaqtının ötüşü bilen kişiki oxşaşla yenişi his duyğuların ataqla alaydı. Alaydı xatır küllerde soğat tayarlaş, karşı tarafının tuğulan küllerini tebrikleştim başka yine kişikin muhabbetli soğatla. Meselen karşı tarafının en amrak nersi katarlıkla mı? Muhabbet güysin koşudu. Barcı muhabbetli köylüge romantik, muhabbetlik hikayelerinin yer buluşunu ümit kılımız. Kendimize muhabbetlik nakşılarımız devamlı huzurunlarda.

Sevgili dostlar, programımızı namlaştırıvatımız. Söygü, muhabbet ise her bir anlıkçılarımızın nispeten ortak bir temiz kelligini hemimiz birimiz. Elbette söygü, muhabbet arkalık başkalığa bağlanıp durdu. Söygü, muhabbet kitaynıp yaşaydı. Söygü, hayatlık ne, mena, huzurga eriştirdi. Bəxtsizlik ne, bəxt gözgərtirdi. Söygü, muhabbet kitolgan kişiler hakiki yüzdeki yaşayalaydı, hem hayatlıkların lezzetini tapalaydı. Hayatlıkların hakiki mənisini düşenmeydiğen kişiler daim cahandacılık, baylık ve huzur halavet koyu da aldıraşıyordu. Ama Adem'de söygü, muhabbet olsa, o kişi çokun her bir işini huzur alalaydı. Her bir günü güzellik doludu. Dünyada kişilerin nail kılıdığan yakşılıkların türü intayın köp. Lekin hakiki yakşılık birla. Bu bozumu başkalarını söyüş. Başkalarına mehir muhabbet yetküzüştür. Turmuşun her bir demlerde başkalarına mehir muhabbet yetküzüşünü unutup kalma. Her bir gününüz güzellik dolsun. Yine ondak bolsa güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

چون با ماب سن دیدی کچکلیگیم گه عاشق من دیدم صدکن سن دیدی لیکن دوت امس من دیدم نیمش کشین سن دیدی قلبم بلن معامل قلمن دیدم جمجتلیقتن نیمه تابدیم دیدی özümü çoğunkur düşünüşünü tapdım dedim. Sen özgermem sen dedi. Sen özgergen de özgerginimini görürsen dedim. Vazgeçtin mi diyen idi. Menden vazgeçkinini bilginim de çokum vazgeçimen dedim. Ökünmem sen dedi. Ökünüşünü başkalağa kaldırıp koydum dedim. Söyem sen dedi. Söyülmey durup söymey men dedim. Puşayman kınmam sen dedi. Puşayman kığınımda hiç kimge kayıt işemmez bulu men dedim. Demek turmuşta biz bara bara çoğun bulumuz. Kiçik işlağa hayranı eskalıdığan güdeklikimizden her bir işlağa sus muamil kılalaydığan her bir işlağa kırışıp kınmasından belki özümüzü çarçatmaydıgan intayın rahat bir tuyğunu tapımız. Bu çağda her kandak bir muhabbetinin özüra buluduğalıqını düşünümüz. Bazı işlerinin biz birli tarafının küçüğünü bilenmi aman okşaş netice buluduğalıqını düşünüp yitimiz. Bu çağda her bir işlerine sus muameli kılışını bilişimiz gerek. Kınımdak bolsa güzel küylerimiz dostlarımızın azadi keyfiyatı

0: Hürmet radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6 ayının 15. günü Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radio anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. 100 yıllık Cingangshan'ın devir cevabı mavzuluk tepsili haber. Wanxoning 240 yugurma taraqqiyot ulgi ko'rsatish rayoni qurilishi bo'yicha maxsus temirliq ilgari surish yig'iniga qatnashdi. Shinjo 23-chi nomerliq olam kemasidagi olam ushquchilari guruhining orbitada turayotganiga 3 hafta bo'ldi. Ko'plagan xizmatlar davomli ilgari surildi. Beijing, Tianjin, Hebeyning qatnashini birgalashtirish surati yana tezlatildi. Beijing Shong'an tez liniyasi qatorliq bir turkum liniyalarda bu yil ichida qatnash boshlanadi. Jongunun Islahat Nakh Maydani mavzuluk yürüyüşlü haber. Amerika bilan İran tinchlik kelishimi imzaladı. Hormuz boğazı içi vitildi. İki taraf Livan'ı öz içiga alğan barlıq uruş liniyalarındaki hərbi hərəkətni dərhal mängülük toxtatdı. Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə deyə qıtanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.

Kon inqilabi tayanç bazı rayonudaki halkının turmuşunun bağansır bəxtlik buluşuğa Çin könlümdün tilektaşlıq bildirmen. 2017 yılı 2. ayda Şinşan kenti namratlıq kolpıqını resmi çörüp taşıldı. Bugün şükünde bu yerinin konu kıyafeti yenilandı. Kent ahalısı Pınşayın namratlıqtın kutuluş yoludaki beyiş başlamcısı. O 2016 yılı kent bu içe Tunci Sehra Aramgayı kurdu. Hazır kentte Sehra Aramgayı 16'yı yetti. Pınşayın mındak dedi. Bazı işlani kentteki koşnula kılıdı. Mən birli adam beysam bay hesaplanmayımız. Köpçilik tən beysa andın hakiki beygam bolumuz. Bambuk pişiklap işleş bilen şuğulunduğan Zoshan Yün ilgiri kentteki en yaş igilik tikli güce idi. 2016 yılı o Şinşan bambuk harıkını ölçemleştirip işlep çıkarıp, bir tal bambuk'nun mesulat kımmetini 10 neçi yuendin 300 yuengi yetküzdi. Bugün hükünde Zoshan Yün'nün salayeti tekimi köpeydi. O igilik tikli güce bolupla kalmay, yine Şinşan kentideki dikkalla Leksiye ümükinin azası. Canşi kadrla şöyeninin sırttın teklif kılıngan okutkutsi. Zoshan Yün mındak dedi. İlgiri bambuk sudan yasaydım. Hazır mikrofon tutudugan boldum. Ailemiz bambuk sudan yasap kırım kılımız. Ama hazır mikrofonunu ilip Şinşan kentiden çıkıp Şinşan kentinin hikayesini sözlevatı mən. Bir grupa sallık məlumatla Şinşan kentinin 10 yıllık gayet zor özgürüşünü təsvirləp bədi. 2016 yılıdın ilgiri Şinşan kentide daimi turuşluq nopos bir məhəl 30'ı yetməkdi. Hazır daimi turuşluq nopos 200'ı yıqılaşdı. Otturça öz ilgideki kırım 3000 yuengi yetmeydi. Bultur 36000 yuengi yetti. Şinşan kenti partiye yaçayıksının şujisi Pıngcancan mındak dedi. Kentinin kıyafeti özgürüplü kalmay, yani kesip terakiyatı da mı, iktisadi kırım da mı özgürüş boldi. Yaçayık şujisi bolu süptüm bilen, ulanın roi kıyafetideki özgürüşlerini görüp, tekimi hoşal boldum. Hazır amminin yançuki tompaydı. Özge tekimi işinidigan boldi. Şenç bu kızıl tupraktan gelgen. Jingang şende kızıl gen, mozi ve ders kanı arkalık evlat mı evlat davamlaşmakta. Sıpin bazırıdaki Hongjun cenibi yolu caylaşkan Jingang şen inkılabi mozi Tunci Türküm'deki memleket bu içe 100 vatanperverlik terbiyesi ülgü körüstüş bazısı. Mozi'deki medeniyet yadıkarlıkları küçük dershanısı kızgın alkışkı erişti. Bir epkeş tamaşıbıllağa yoldaş cüda'nın cengçile bilen cepadımı, halavettimi billi buluştek esil stilini iskıldırdı. Bir kutu aş tuzi, aynı

Adem'nin kaza kılışı 15 Adem'nin yarlanışı sebepçi boldu. Amerika taratkullarının şu günü Amerika bilen İsrailiye emeldarlarının sözünü nakıl keltürüp haber kılışça İsrailiye armiyesi Beyrut'ku

Hürmet radio alıcılar, yukarıda haberde anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Amangül Habibullah, nazaretçisi Kurban Sacap var.

hakkı dünyadaki cenip-cenip hemkarlıkının ülgüsüge aylandı, dedi. Örmetlik radyo anlıqıcıla, hem de diye kıtınla, bugünkü dünyaya nezer programımızda bolsun.

turizm ve terakki kılıvatkan devletlerinin yetekçi bayrağıga. Dünya tınışlıkını koğdaş ve köp kutupluk dünya berpa kılışını ilgiri sürüştü ki müstekkem törükü aylandı. İki taraf halkara adıllık, hakkaniylikni ortak koğdap, beraber tertiplik dünyanın köp kutuplaşışı ve umumi menfaatlar sığdırışcan iktisatının dünyavi ilişişini teşebbüs kılıp, tekhime adil, muvafık dünyavi idare kılış sistemisi berpa kılışka türtkü buluşunu tehditledi. Bu rayon ve dünyanın tınışlığı terakkiyatı üçün bir hoşxabar. Hazır Jungo Laos münasibeti tarihteki en yakşı mezgilde turuvatıdı. Keng terakkiyat istikbalını kütüv aldı. Yeni devirdeki umumyüzlük Jungo Laos takdir ortak gevdisi kuruluşunun çoğun kuruluşu emeli buluşuğu ergişip, işki devletinin terakkiyatı yeni fırsatını kütüv aldı. Rayon tınışlığı güllünüşü yeni hareketlendirgüş küşke erişidu. Yakşı koşna, yakşı dost, yakşı yoldaş, yakşı hemra buluştak en enevi dostlukumu yeni seyipi açıdu.

ئەرلىك ھۆكۈمەت، تايلاند سانائەت بىرلەشمىسى، لىخې پەن تېخنىكا خۇنەن پاي چەكلىك شىركىتى بىرلىكتە بانگكوكنىڭ ھاۋاسىنى ساپلاشتۇرۇش تۈرى ھەمكارلىق مۇددانامىسى ئىمزالىدى. ئاتموسفېرا مۇھىتىنى ئادەتتىن تاشقىرى كۆزىتىش پونكىتى بۇ تۈردىكى مۇھىم بىر ھالقا. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، تۈر تېخنىكىسىنىڭ باشلامچىسى بولغان جۇڭگو مۇھىت ئىلمىي تەتقىقات يۇرتى كۆزىتىش پونكىتىدىن پايدىلىنىپ، بۇلغىنىشنىڭ سەۋەبىنى تەھلىل قىلىش ۋە مەنبەنى توغرا تەكشۈرۈشنى قانات يايدۇرىدىكەن. Hamda 3 ölçemlik hava süpüti modeli əxli mülçərləş və bağlaş tədbirinin önümüge birləşdirib, Bangkok'nun bulğunışının aldını eliş və tezgirləş tədbirini tüzüş və yolğu qoyuşını asas bilən təminləb, Bangkok'nun texımı ilmi atmosfera muhitini ölçəb təkşürüş, bağlaş və aldın signal beri sistemisi bərpa qılışıqa yardan berdikən. Bu küzdüş punkti, Cungu Tayland muhit asıraş həmkarlıqının üzlüksüz çonqırlaşqallıqının ıxçam görünüşü. Bangkokdan başqa Taylandning shimoliy va sharq-shimoliy qism rayonlari mu yaqin qiladan buyon havo bulg'unishining ta'siriga ko'p uchirdi. Soli mundaq dedi. Tayland hozir texmi mukammal havo bulg'unishini tuzash tizimisi barpo qilishni tezlatyapti. Jungu havo supitini o'lchab tekshirish, bulg'unish manbasini analiz qilish, sonliq ma'lumotlarni analiz qilish va tuzash texnikasi qatorliq jihatlarda tajribalarni to'pladi. Taylandning o'rnak qilishiga arziydi. U mundaq dedi. Kelgusida ikki taraf havo bulg'unishini tuzash sohasidagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib qolmay, yana muhit asrash hamkorligini, suv muhitini tuzash, karbon qo'yib berishni azaytish qatorliq texnik ko'p taraflarga kengaysa bo'ladi.

0: ýetdideki ornyny ýenimi östürse boludy. El Amir mundaq diýdi. Arap elleri bilen Jungo ýeňi döwürge ýüzlengen Arap elleri Jungo taqdir ortak gewdisini birlikde berpa kılıwatdy. Bu iki tarapning ortak taraqqiyotqa turtki bolish, uzak muddatlik, muqimlik va gulunishni ishqa oshirish ortak orzusini namoyon qildi. Shundoqla har qaysi davlatlarning ochliq bexatarligi, energiya bexatarligi, klimat o'zgarishi, raqamlashtirishga qarab tip o'zgartish, imkoniyatlik sijil taraqqiyot qatorliq dunyoviy xirislarga taqabul turishini harakat ko'rsatmasi bilan ta'minladi. El Amir bu yil 5-nji ayning 1-nji kunidan boshlab Jungoning Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatdan tamojni beji olmaslik tadbirini umumjuzlik yo'lga qo'ydiganligini alohida tilga oldi. U munolani bildirdi. Hozirgi qo'rqchilik xoyishi kuchayotgan orq ko'rinishda tamojni bejini kechirim qilish Afrika chong quruqligidagi bir qism arab ellari korxonalarining Jungoning keng bozoriga kirishiga yordam berib, shu orqali o'z zimininin sanoatlashishiga ilhom berib, ish qurilish fursati yaratib berdi. Shundoqla yer shaharining janubidagi davlatlarning iqtisod savdo hamkorligini kuchaytirishga foydali. El Amir arab ellari Jungo yoshlarining aloqasini kuchaytirishiga ilhom berdi. U mundoq dedi: Yaşlar kelgüsüge vekillik kıludu. İki taraf yaşlarının bir-birinin medeniyetinin akıl paraset ilişini ümit kılımen. Yaşlarının akıl paraseti, Arap elleri bilen Jungo'nun çoğunkur tarihi medeniyet asası bilen birleştirilse, iki tarafının ortak gülünüşünü ilgir sürüp, tekimi şallık Arap elleri Jungo dostlukının yeni sahipsini püçük paydılık. Hürmetli radyo anlıkçılar, Yukarıda dünyaya nazar programımız bu iş anlatış bedok. Bugünkü programımızın diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muharriri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Bahtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimle toxtamay aylınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап да йөримен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
1: Кайнатки җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, жиддилешмәң.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durgandak, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
6: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıka sebep kılımız.
8: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

özünü bağışlaş, dostanı ötüş, özara yardım beriş, olgı ilgirleştin ibaret pidailik royini kən əvj aldırıp, pidaila mülazimetinin aktif rolunu teximu yaxşı cari kıldırıp, cəmiyyətinin mədənilik tərəqiyatını ilgiri sürüş gerek. Olimpik royini əvj aldırıp, olimpiknin insaniyyətinin tınışlıqı və tərəqiyatını ilgiri sürüşdiki mühim rolunu cari kıldırıp, İnsaniyet medenlikinin terakiyatı üçün teğimi köp congu akıl parasiti ve congu küçünü takdim kılış gerek. Beijing kışlık olimpik tenerket müsabıqısı. Kışlık meyiple olimpik tenerket müsabıqısıga tayarlıq görüş ve onu ötküzüşünün muvaffakiyetlik bolğalıqı 100 milyonluğun halıqının tenterbiye kızgılıqını zor derecede kozgıdı. Dövletimiz tenterbiye işlerinin terakiyatıga zor derecede türütkü boldi. Biz halıqının ten sapasını aşuruş, pütkül milletinin ten sapası ve turmuş sütünü östürüşünü nişan kılıştı çıngdırıp, tenterbiyenin adamının etraplık yetilişini ilgiri sürüştiki mühim roluğa yüksek ehmiyet berip ve onu toluq cari kıldırıp, tenterbiyeni ıslah kılış, ve onun da yenilik yartışını devamlı olgu sildirip, tenterbiye pen teknika tetkikatını küçeytip, umumi halık beden çınıktırış sistemisini mükemmelleştirip, ken halık ammısının, bulup mu yaşla ösmürlerinin tenterbiye arkalık beden çınıktırış inini küçeytip, devletimiz maharet tenterbiyesinin universal emeli küçü ve halıkara rekabet küçünü aşırıp, tenterbiye küçlük dövlet kuruş kadimini tezildişimiz gerek. Kışlık olimpik tenerket musabıqısı arzuyumuz emelge açtı. Emdi birlikte kelgüsüge yüzünüşimiz gerek. Emmeylen partiye merkezi komitetinin etrafıga teğimiz iş uyuşup, Beijing kışlık olimpik tenerket musabıqısı royunu evci aldırıp, teğimi müstekkem işenç, teğimi katti gayret bilen, 2. yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış yolu da Jonghua milletinin uluğ gülünleşidin ibaret Jonggu arzusunu emelge aşırış yolu da casaret bilen ilgirleyli.

Radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kıtımlık yığında kılgan İktisadi İctimai Terakiyatını Adem bilen Tabiyat İnak Birliği Ötüş Yüksekliğinde durup planlaş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

hayvanlarını köçüşkü mecburlap, yavayı hayvanlarının tenideki kesel sebepçisinin kengiyişi tarkılışını eğirlaştırıp etti. Yeni əsirgi kırgendin bu yan, Sarıstın kuş sükümü, Otur şarık nefes yolu yığındı kesili, Ebola virüsü gıca, yana bu kıtımkı yeni taçlıman öpki yalığı yokumu gıca, bütün dünyada yeni yokumluk kesellerinin körülüş nispeti körnerlik örüldü. Adem bilen tabiyatının münasibetini tekim yakşı tamponlaştırıp, ekologiya sistemisinin tamponluğunu saklıgandıla, insaniyetinin sağlamlıkını koğduğulu buludu. Adem bilen tabiyatının hayatlık ortak gevdisi ikeliki gibi olgan kanuniyetlik tonuşunu çonkurlaştırıp, ekologiya medenliki kuruluşunu umumüzlük tezildiş gerek. Ekologiya medenlikiden ibaret bu bayrakını çokum igiz cavlan kıldırışımız gerek. İnsaniyet tekimi köp faaliyetlerde tabii ekologiyanın pasili ve töven çekige üzlüksüz tegip koyuvatıdı. Tabiyatının bihatterlik pasili ve töven çekini saklap, adam bilen tabiyat inak bile ötüdüğen endizini şekillendiriş gerek. Bu şekillik pasılını mı, şekilsiz pasılını mı özçü kalıdı? Zemin boşluğu yirik planını mükemmelleştirip, asasi fonksiyelik rayon stratejisini yakşı emeliyleştirip, ekologiya kızıl sızgını aydınlaştırıp, tabiilik koğduladığan cahi sistemisini tez şekillendirip, canlıklarının köpkılıkını koğdaş doğrunu mükemmelleştirip, iktisadi, icdimai faaliyetlerge boşluk cihette muvaffak çek koyuş gerek.

Radio anıcı dostlar. Tüvende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcang Deryası İktisat Belbığı'nın terakiyatı umumüzlük türütkü bulu sökbet yığında kılgan Çangcang Deryası İktisat Belbığı'nı devletimizin ekologiyeni aldıngı oranğı koyuş, yeşil terakiy kılıçtaki asaslıq can meydanıgı aylandırış gerek namlıq sözünün muyumluqtısını anladımız.

Dostum, belki yadınızda boz gerek, biz tünügünki radyo jurnal programımızda Rashida Seyit'nin yürekki kuyashnanlıq hikayesinin aldın kısını anlatkandık. O, kesel karvatede yetip, özünün hayat musabısını əsledi. O, bu kesel gırıptar buluştuğun burun, erinin yaxşı ayalı. İşki umaq pärzendinin küyümcan anısı idi. Qeynapsi naiti zil ve kusurcu ayal boğaşka, o qeynapsiğe yaraş üçün özü her kancı qeynalsı mı, onun kütken yerden çıkışkı tırışatdı. Hem de ahri, qeynapsinin arzu qığındak çıraylıq pəzendik mi boldı? Ondaqta, keyinki küllədə o qandaq bulup kesel karodada bundaq içinişli qalığı düşüp qaldı. Onun turmuşu da zadı qandaq işla yüzbədi. Bola qızıqsınız, dektiniz tamamlıq bugünkü radio jurnal programımız orlaşdırılğan Rashida Seyit'nin Yürekdeki Quyaşlanlıq hikayesinin davamı da bolsın.

Anam meni elip ketti. Öz üyümde obdan bir kılgaşka 10 günge kalmay toluk əslimge keldim. 11-ci günü Selim keldi. O, balını bəkmi sıyğınğan idi. Erkeltip, süyüp hala kalmadı. Bu aylık maaşını mən alımən. Sana birinim elip yötkeydiğen boğan engin. Mən onun ağızdan gəpnin beşini anlapla, bu gəpnin qeynanamının deyərlikini bilgən idim. Mən anamın üydü yatqan deyinkin, maaşımını özüm alımən deyəmidim. Əgər şundaqdaydıqan bolsam, Selim cidəl çıqağın bolatdi. O minin halımı yetməyən deyinkin, bununqa amal yox idi. Biznin üydiki yetti can adam, bir dadamın maaşı qaraşlıq idi. Anam tikücülü qılıp dadamın dərliyi dərman bolatdi. Ufqalarımın oxuş pulunu qanlə etdi. Mən Selim'nin koludan balını tatıp aldım. Onunla bu vaxtki narazılığımı azraq bolsumu ifadılab koymakçı boğan idim. O bunu hez kığan bolsumu, özünün orunsuz talibini işq aşırış ümidigi ige boğandak bir eğiz gəp mükümmayı çıkıp getdim.

Salim, dedim bir kuni erimga. Men bu uyda bari bir hech chiqib beramagandan keyin bola tug'ilguncha onamni uyda turay. Xolasingiz pat-pat berib turasiz. Salim, gapimni to'g'ri topdi. Buni anlagan qiynanam baqirib, yig'lab beshig'i keldi. Voy anam, men bola baqmabdi men. Bir gapi o'tmasni, pichig'i kesmasni beqibdi men emasmi? Men bir kelinni yenimni tutib turamay, nayi baraman emdi? Ko'chi mahallaning oldida yuzimni nayi qo'yaman? Ba'zilarning o'g'illari ayoli bilan birlashib onasini dunyoni sayohat qilg'izvotdi. Mening bu o'g'lim nim bo'lgandi endi? Salim bilan ikkimiz nima qilarimizni bilmay o'yinning o'rtasida turib qoldik. Unda qisami bo'lmasa, bunda qisami bo'lmasa. Endi qanday qilatdim? Shu turqida mening unimni bo'lishi qo'yib berib yig'lig'im keldi. Salim bo'lsa, onasidan kechirim so'rab ulguramay qilib atatdi. Bir chaqda butun jahon cho'kilgandek bo'lib o'shimdan ketdim. Aslim kelganimda karvat yetibdi men. Tunugun tushdan beri tomoq yemaganligim uchun o'shimdan ketgan edim. Qiynanam ko'zimni g'uva ishqalligimni ko'rib bu ustadlikni qayerdan o'rgangan bo'g'iddi. Deb bo'ynini to'lg'adi. Birdamda lavlarimga suv o'rlab qo'qoq chiqib ketdi. Asta o'rnimdan turib hujra uyga kirib ketdim. O'zimni aynak ichida ko'rib hayron qoldim. Ko'zlarim o'ltirishib, rangim sarg'ayib ketgan edi. Salim sirtdan birchini uyga ilib kiribdi. Bunda holatda oshni qanday ichaman? Oshni ilib qaynonamning yoniga chiqib yig'lab turib kechirim so'rdim. Hem aşını onun altına koydum. Qiynanam aşka köz qırını samadı. Mən ələnləb manğanca məktəbə getdim.

Üzülüp gelişten deyerek vermeydi. Belki ögünüş usulünü özgertişinin pürüstü hesaplıydı. Balalarını müstakil fikir kılışını ögünüş karıqbetlendirip, özünün ögünüş vaxtını muvaffaq pilallab, yaxşı ögünüş adetini yetildirip, onlarını ögünüş vazifesini tələbcan, yuqarı önümlük orundaş imkaniyetine ege kılıp, ögünüş cereyanı da besim emez, belki hoşallıq tipiş imkaniyetine ege kılış gerek. Şunun bilen bir vaxtta, mektep ve ders berdiğen oxutucular mu, münasip yetekleş hizmetini yaxşı işləb, oquvçilarının bir bütün vaqt başquruş engini şekillendirişiga ilham berib, məlum bir məsələni uzaq cəhəl qılalmağan vaqtda aldı bilən başqa qismini tamamlasa, həm də ikinci günü qiyin məsələlərə cavab veriş alqısını təsis qılıb, ögəngənlər işçidiki aciz məzmunlarını vaqtıda toluqlasa boludu. Guangzhou gezitinin obzorda mundaq dep qaraldı. Tapşırıq işləşki vaqt belgiləb berişinin özü bir pasip qoqdaş tədbirigə oxşaydı. Məqsidi, pəqat Оқуғычыларының зор мақтардегі тапшырықның асаратыдың құтылышығы ярдан беріш. Худдей, пайчекі базыры чәк қойып тоқтытылғандың кейін, еңілі давамлық соды қылғанғы оқшаш, мәшғулат мәжбүрі тоқтытылғандың кейін бір өзіліп кәсіл есапны боғыштың дерек бәрмейді. Қанда қылғанда тапшырық орынлаштырышының муапықлаштырғылы, сәрқылаштырғылы болуды, қанда қылғанда балаларыны өгініш үнімінің өстірішке етекілегілі. Aile başlıklarının terbiye endisini kandak tüketkili buludu, manı bu hakiki oyunluş kıtı geçik mesele. Meşgulatta bir konuk kıbilen tuh tutuş, karmakka ondak adı işemiz. Bu tedbirini hakiki ünümlü kılış üçün, yukurki halkılık noktadaki meselelerini hel kılıştın ayrılgılı bombaydı. Qadirlik dostlar, yaqında Xiaoming'nin ailesi de mındaq bir iş yüz bədi. Apsi tamaq etib atqanda tuyuqsız barmağı kesilib ketib qan yiqışqı başıldı. Dadisi derezini remont qılıb atqanda ehtiyatsızlıqdan paqalçıqını yarlandırıb aldı. Yarı yığızı çoğ emas, lekin xili çoğqır idi. Ondaqda ular qatmi kesili, yani Po Shanfang okulni urğızış kerekmi? Bəzilər yuqurda misal qalğandak bədəninin uyar bir yerlərini ehtiyatsızlıqdan yarlandırıb bilish qancı pisant qımaslıqı. Bu kiçikin yarı yığızı özligidən yaxşı bolıb qalıdığı dep oylışı mümkin. Yeni bəzilər bolsa dəl bunun əksicə. Yarlangandan kin yarı yığızını dərhal bir tərəf qılıb, şamalğa uçurab qatmi kesili bolıb qalışdığından sıraydı. Əməliyyətdə bu qarışların hamısı doğru emas. Qatmi kesili şamal bilan münasibətsiz, bəlkə qatma muksman sporlıq tayaqçı bakteriya yarı yığız arqılıq adam bədəninə kirib, yarı yığızı köpüyüb toksin asıl qılıb axırda mərkəzi nervə sistemisinin iqtidarını özgərtidigan kesəllik. Bu tayaqçı bakteriyasiga sal qarmang. U muhitda intan kuchlik yashash iqtidoriga ega bo'lib, qaynoq suvda to'g'ri 1 soat qaynatsimi hayot qala oladi. Butun yer shar miqyosida qatmi kesilining o'lishni keltirib chiqarish nisbati 30% dan 50% ketadi. Agar vaqtida o'lchamlik bir taraf qilinmasa, o'lish nisbatida 100% ketiladi. Qatmi kesili qo'zg'algandan keyin eng ko'p uchraydigan kasallik alomati muskul qitib qilish va muskul tortishib qolish. Uning ustiga odatda eng avval ta'sirga uchraydigani yuz qismidagi muskullar. Chaynash muskuli va chirayish patisi muskuli tortishib qolsa, bemorning tishi ching yumilib qoladi. Bo'yin, dumba, qorsoq va putqollarning muskullari tortishib va qitib qilib, bemorning badani egilib qoladi. Orqadilla yutqunchoq muskuli spazmlanib, kekirdak to'silib qolish, yutish qiyinlashish, qiqilib yutilish ahvoli ko'rildi. Dosa qo'rg'uchi muskuli spazmlanib, suyuk yig'ilib qolishni keltirib chiqardi. Nafaslanish muskuli va diafragma muskuli tortishib qolib, havo almashtirish qiyinlashish va nafas tuyuqsiz to'xtab qolishni keltirib chiqardi. Hatto texmi xatarlik ahvollarini keltirib chiqardi. Bundan boshqa Bu tayaqçı bakteriya yana nerv sistemisini buzgunchilik qo'shtirib, yurak ritmsizligi, suvsizlanish qatorliklarini keltirib chiqardi. Qatmi kesli tayaqçı bakteriyasi az uchraydigan bakteriya emas. U amaliyotda hamma yerda bor. Chang-to'zan, odam yo hayvonlarning gendisida ko'p miqdorda bu tayaqçı bakteriyasining sporisi bo'lishi mumkin. Biroq uning yana bir kamchiligi bor. U bo'lsa-mu havodan qo'rqadi. U bir xil oksigen xohlamaydigan bakteriya bo'lib, havoda uzoq muddat yashay olmaydi. Kichik ham cho'nqur yarı yig'izga kirgan aman oksigensiz muhit shakllanib, uyqu oldidagi spora jallik qatmi kesli tayaqchi bakteriyasiga aylanib, zari eng tayin kuchli bo'lgan qatmi kesli spazmotoksinini qo'yib berib, g'oyat zo'r ziyon paydo qiladi. Shunga qatmi kesli bilan oson yuqumlanish, yuqumlanmaslik asosligi yarı yig'izning turiga bog'liq. Qatmi kesli bilan oson yuqumlanmaydigan yarı yig'izi tuvandiklarni o'z ichiga oladi. Birinchisi o'rni ochiq yarı yig'izi. Masalan, putqol yuz qismidagi yarı yig'izi. İkincisi yarlangandan keyin darhal bir taraf qilingan oddiy yarı yig'izi. Qatmi kesili bilan oson yuqumlanadigan yarı yig'izi tuvandiklarni o'z ichiga oladi. Birinchisi oson oksigensiz muhit shakllantiradigan yarı yig'izi. Masalan, mix, ilmak kirib ketib shakllangan tor ham cho'nqur yarı yig'izi.
ikkinchisi ganda, axlat yoki boshqa narsalar bilan bulg'angan yara yig'izi. Masalan, maqat atrofi yiringliq shiqi, tuzucha yarisi qatorliklardagi yara yig'izi. Uchinchisi qo'ltiq o'yimini, yiriq, chat qatorliq bakteriya bir qadar ko'p o'rindagi yara yig'izi. To'rtinchisi keng doiralik jarohat. Nekrozlangan to'qilmalar ko'p, qisman to'qilmalardagi qon yetishmagan yara yig'izi. Masalan, shuk yarisi qatorliklar. 5-inchisi, shuning bilan bir vaqtda oksigenga ehtiyojliq bakteriya va qo'shimcha oksigen xolmaydigan bakteriya bilan aralashma yuqumlangan yara yig'izi. 6-inchisi, yaralangandan keyin 6 soatgacha bartaraf qilinmagan yara yig'izi qatorliklar. Qatma kislo vaksinasi 3 xil bo'ladi. 1-inchisi, qatma antititoksini, ya'ni TAT. Buni emlashdan ilgari teri sinqi qilish to'g'ri keladi. Ziyoda sezgirlik xavfi bor. 2-inchisi, qatma kislo odam immunitet sharchi oqsili, ya'ni TIG. Bu TAT ziyoda sezimchan kishilarga mos keladi. 3-inchisi qatma toksoid, ya'ni TT. Tarkibida qatma kislo tarkibi bo'lgan vaksina. Masalan, Baybaypo vaksinasi, qatma kislo vaksinasi qatorliklar. Buning ichida 1-inchi va 2-inchisining unumi tez bo'lib, qatma tayoqchi bakteriyasi qo'yib bergan toksinni neytrallashtiradi. Asosiyki, zaxmlangandan keyingi qatma kislini davolash va jiddiy oldini olish qishiltiladi. Biroq, ularning qatma tayoqchi bakteriyasining o'sib ko'payishi va toksin qo'yib berishiga ta'siri yo'q. Qatma toksoid tarkibida qatma kislo tarkibi bo'lgan vaksina bo'lib, unumi osti bo'ladi. Lekin odamning qatma kasalligiga qarta uzoq muddatli immunitet kuchiga ega qiladi. Undaqda badan yaralangandan keyin qatma kislo vaksinasini urish kerakmi? Qandoq o'qilinish kerak? Birinchi qadam yara yig'izni parixlantirish, yara yig'izni bartaraf qilish. Yara yig'izni vaqtida tozalash va dezinfeksiya qilish. Agar yara yig'iz bir qadar cho'ng, yarisi bir qadar og'ir bo'lsa, vaqtida doktorxonaga berib, kasbiy tashqi kasalliklar bo'limiga ko'rinish kerak. Shuning bilan bir vaqtda yuqoridagi usulga asosan, yara yig'izning pokiz yara yig'izi yoki oson yuqumlanadigan yara yig'izi ekanligiga hukm qilish kerak. Ikkinchi qadamda qatma vaksinasining immunitet tarixini aniqlash kerak. Agar siz 5 yil ichida 3 qitim qatma kislo vaksinasi urg'izgan bo'lsangiz, undaqda badaningizdagi qo'g'dash xarakterlik antitela ning saviyasi nayt yuqur bo'ladi. Bu vaqtda har qanday bir yara yig'iziga yuqurda aytilgan 1-chi, 2-chi, 3-chi xil vaksinani qayta urish ajasiz. 3 qitim o'qil urg'ining 5 yildan oshgan, lekin 10 yildan oshmagan bo'lsa, yara yig'izni tozalash kerak. Qayta urish ajasiz. Lekin pokiz bo'lmagan yara yig'izi bo'lsa, qatma toksoid, ya'ni TT vaksinasini bir qitim emlash kerak. Qatma kislo vaksinasi urg'izmog'iga 10 yildan oshgan yara yig'izi bor bemorlar qatma vaksinasi qatma toksoid ya'ni TTN emlash kerak. Ko'p sondagi quramiga yetganlarning hammasi o'zining qatma vaksinasi emlagan yoki emlimaganligini esida tuta olmaydi yoki bilmaydi. Undaqda yara yig'izining turiga asosan vaksinni belgilasa bo'ladi. Qadirlik do'stlar, bugun yana davomli qiziqarli bilimlardan so'z ab berman. Ikki odamning bir-birini yaxshi ko'rib qilish nisbati oralig 0.5% atrofida. O'tirib hisob bilan yerdan bir jing yemaklik ishlab chiqarish uchun oz deganda 100 jing yomg'ir suyi ketadi. Bir dona axlat sanduqi ichida bir haftada 30 ming chivin tuxumdan chiqadi. Shokoladning tarkibi odam badaniga nisbatan ma'lum darajada zaharlik bo'lib, bir qitimda 10 kg atrofida shokolad yevsa odam zaharlandi. Uzoq muddat shaharda yashagan kishilarning burun tishlari uzoq muddat yezda yashagan kishilarga qaraganda texmi uzun va quyuq bo'ladi. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, so'zlik miqdori texmi ko'p bo'lgan bolalarning o'rganish natijasi texmi yaxshi bo'ladi ekan. Dunyodagi tunji fotoapparatda bir parcha suratga tortish uchun 8 soat vaqt ketadi. Odam har kuni taxminan 700 ming tal teri kepigini sumirib oladi. Uxlamay tush ko'rish bir xil kasallik bo'lib, Konkord kasallik alomati bo'lsa, bemor har kuni 4 soatdan ortiq vaqt sarf qilib, bir qadar go'zal ham amalga oshirilib bo'lmaydigan ishlarni xiyol qiladi. Kinolarda eng olqishga erishgan tanarkat turi boks. Barliq quruqliq sut emguchi hayvonlari ichida otning ko'zi eng cho'ng. Bobit qurti dunyodagi eng uzun qurtlarning biri bo'lishi mumkin. U dengiz ostida yashaydi. O'rtacha uzunligi 1 metr, eng cho'ngi 3 metrga yetadi. Ochiqlanishning yuqori pallasi faqat 6 sekund. Shunga siz bek ochiqlanganda chonqur nafas olib, o'zingizni 6 sekund tutib tursangizlar, butunlay boshqacha qaror chiqarishingiz mumkin. 99% odam tilini sirtqa chiqarganda tez nafas ololmaydi. Ishamasangiz, hozir sinab baxsangiz bo'ladi. Kenguruning bo'yni keniga 90 gradusdan ortiq egilalaydi. Pil burni bilan havodagi puroqni puraydi, ham bu orqali kushandisining kelgan kamiganligini belgilaydi. Butun dunyoda taxminan 5 odamning ichida biri matematikadan qo'rqish kesiga giriftor bo'lgan. Futbol musobaqasida bosh reper har qanday odamni, jumladan topchi, trener, yordamchi reper, fotograf qatorliklarning hammasini jazolay oladi. Agar xolisi o'zini jazolasa bo'lib yuradi.

Yolucu ammavi avtobusunun öğrü turuş çekilengen rayonunda katnaş hadisiyi uçurup, toşuğucu asaslıq cevapkarlıqını üstüge aldı. Yakında Hunan ölkisi Ningshan şehirlik Xalq Sot Mahkemesi, Lan Yuegu Xalq Soti bir transport toxtami macerası dilosini sot kılıp ayaklaştırdı. 2025 yılı 5. ayının bir günü Yang Familik, O Familik heydigen məlum transport şirketinin ticaret ammavi avtobusuğu oldurup, məlum şehir rayonuğa mandı. Avtobusda adamlıq bulğaşqa Yang Familik avtobusunun öğrü turuş çekilengen rayonuda turuşunu talıdı. Saat 15 etrafında Xu Familik araqışkendin kiyin heydigen pick-up tuyuqsız yolunun mərkizi sızıqıdan ötüp, tətir yönelişti minib, Karşı yönelişteki ammavi avtobus bilen katlıq soquldu. Hadisede Yang Familik'ni öz içi kalan 9 adamdan yaralanışı, Yang Familik'nin kutkuzuş önüm vermeyi bəxtki karşı ölüp getişi kelip çıxdı. Gungan katnaş başkuruş tarmıqı Xu Familik'nin hadisede toluq cevapkarlıqını üstüge aladığalıqını. O Familik hem ammavi avtobusdaki yolucularının cevapkarlıqı yoxluqını bekitti. Hadisi yüz bergendin kiyin Yang Familik'nin aile təvəlləri məlum transport şirketi. O Familik qatarlıqlar üstüdün sotqı dəva qılıb, davalanış xıracidi, ölüm tölən puli, dəbni puli, rohi ziyan təsəlli puli qatarlıq törlük ziyanları üçün cəmi 1 milyon 160 milyondan artıq pul verişini təşəbbüs qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mundaq qarıdı. Bu dilonun yadrosu yolucu toşuş toxtam münasibetindeki toşuqucu bilen yolucularının her kaysının bir xatarlıkke kapalatlı kılıç mecburiyetinin pasılıb oldu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Axtalab Kanun Dəsturunun 823. maddesindeki belgelimiye asaslanğanda toşuqucu toşuş ceryanında talapetke uçurgan yolucular üçün tölem cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu diloda Yang Familik bilen bu transport şirketi otursa da yolucu toşuş toxtam münasibeti ornatılgan. Bu transport şirketinin toşuqucu bulu süpiti bilen yolucularını mənzilge bir xatlar yetküzüş mecburiyeti var. Yolucu toşuş ceryanı da katnaş hadisi səbəbidin ölüp getken. Şuna məlum transport şirketi kanun boyunca toxtamğa xilaplıq kılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Hadise 3. kişi Xu Familik'nin toluq cevapkarlıqı səbəbli kelip çıkan bolsa mı, bu transport şirketinin aldı bilen yolucunun aile təvəllirge tölən berişigi toğır kilodu. Andın Xu Familik'ten tölüt valsı boludu. Haqtalab Qanun Dəsturunun 592. maddesi da mundaq bəlgilengen. Toxtamlaşıqçı bir tərəf toxtamğa xilaplıq qılıb, qarşı tərəfni ziyan uçuratqanda, ziyanın yüz berişidə qarşı tərəfnin xatalıqı bolsa, ziyan tölümünü münasib somuda azaytışqı boludu. Yang Familik toluq Haqtalab hərəkət iqtidarına ige kişi bolu sübuti bilen öğrü turuş çekilengen rayon digən agahlandırış belgisini biliş iqtidarına ige bulub, bu rayon adette avtomobilinin aldı kısmı, kabinka yakı avtomobil işkige yakın cayda turuşunun avtomobil yürgende, burulganda yakı ciddi tormoz kılganda xatırının teximi yokuru bulduğalıqını bilişi kerek. Yang Familik'nin öğrü turuş çekilengen rayonda turuşunu talıqalıqı özünün bir xatırlıkige muhabbiq dikkat kılış mecburiyetini ada kılmağalıqıga kırıdı. Belgilik hatalıq mevcut.

0: kızı. Bugün ananızga önce dal numar içip verişke vaktiniz çıka mı?
1: Ben yığılış istedim. Kayıttan eken kıp bere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
3: Zulkan da kağılı hılı oldu. Ensir yapkan mısın de sizi de mi geldim?
4: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz odul kemmeydi.
2: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz odul gelsin.
5: Baba, siz sulu oynayan vaktinde ben sürekli ap koyayım.
2: Öydekiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odul gelsin.
1: Ata anamın sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata anamızda sığınışka vaktimiz odul gelsin.
4: Dada, ana, biz geldik.

сөймек достлар. Программамыз қайтып келдік. Біз бүгінгі программамызға әлік қыды мұхаббәтлік күйлен орынлаштырдық. Қарайдыған болсақ, мұш мұхаббәтлік аятта әр кім чырайлық болғыны, яки келешкен болғыны үшін емес, бәлкі гүзел бір қалбы болғыны үшін сөйлегені де о мұхаббәт чын болған болады екен. Чын сәмими сөйгісі болғыны үшін, вападарлығы, садақты болғыны үшін, yüksek mesuliyetçallığı boğunu için söylenen muhabbet uzun kısa devam etmeliydi. O muhabbet vakit kurtarmaydı iken, kısası hiç kandak bir orunsuz sebep bilen özgürüp kalmaydı iken. Her kandak bir muhabbet destek başlanğında şünçilik kızgın olsa, keyin asta asta o muhabbet könüşkü karab meyanışı mümkün. Bu çağdımı burun kısığılıkını, romantikliğini saklapmanğanda, o muhabbet vakitinin ötüşü bilen kişiki oxşaşla yenişi yüz duyğuların ataqlarlaydı. Alaydı xatır küllərdə soğat tayarlaş, qarşı tərəfinin tuğulan küllərini təbrikləşdən başqa yenə kiçikkin muhabbətlik soğatla, məsələn, qarşı tərəfinin ən amraq nərsisi qatarlıqlamı muhabbət küyüsün qoşudu. Barcha muhabbətlik könüllərgə romantik, muhabbətlik hikayələrinin yar buluşunu ümid qılımız. Qeynəmizsə, muhabbətlik naqşılarımız davamlı qozurunlardır.

چون بمب سن دیدی. کیشکیم که عاشق من دیدم. صدکن سن دیدی، لکن دوت امس من دیدم. نیمش کشین سن دیدی. قلبم بلند معامل قلی من دیدم. جمجمه لخت نیم تابتم دیدی. özümü çoğunkur düşünüşünü taptım dedim. Sen özgermem sen dedi. Sen özgergen de özgerginimini görürsen dedim. Vazgeçtin mi diyen idi. Menden vazgeçkinini bilginim de çokum vazgeçimen dedim. Ökünmem sen dedi. Ökünüşünü başkalarına kaldırıp koydum dedim. Söyem sen dedi. Söyülmey durup söymey men dedim. Puşayman kınmam sen dedi. Puşayman kığınımda hiç kimge kayıt işemmez bulu men dedim. Demek turmuşta biz bara bara çoğun bulumuz. Küçük işlağa hayranı eskalıdığan güdeklikimizden her bir işlağa sus muamil kılalaydığan her bir işlağa kırışıp kınmasından belki özümüzü çarçatmaydıgan intayın rahat bir tuyğunu tapımız. Bu çağda her kandak bir muhabbetinin özüra buluduğalıqını düşünümüz. Bazı işlerinin biz birli tarafının küçüğünü bilenmi aman okşaş netice buluduğalıqını düşünüp yitimiz. Bu çağda her bir işlerine sus muameli kılışını bilişimiz gerek. Kınımdak bolsa güzel küylerimiz dostlarımızın azadı keyfiyatı

Hürmetlik radio anlıqıcılar, yakında dünyadaki külümü en çoğun deniz üstü tok almıştırış punktu bulan Hayfın Cişinli, Guangdong'un Yangjiang Deryası'da deniz üstü de leylimi kuraştırış oğuşluk tamamlandı. Hayfın Cişin işe kiriştirilgendin kin, her yeli deniz astı kabla arqılıq təxminen 6 milyar kilovat saat yeşil tok yetküzgülü boludu. Deniz üstü tok almıştırış punktu deniz üstü şamal elektri stansısının yürükü bulup, Tarqaq şamal generatoru çıxarğan özgürüşçan tokni yığış, besimni örlütüş, həm də yuqır besimliq turaqlıq tokqa aylandırış, andın deniz astı kabili arqılıq quruqluq elektr toruğa yetküzüşke məsul. Hayfın Cişin pütkendin kin, Sansha, Yangjiang, Çinju 5-ci, 7-ci qararlıq deniz üstü şamal elektr stansısının 163 şamal generatoru hasıl qığan elektr energiyası bu yada toplunuş, besim örüldüş və özgürüşçan tok yetküzüş arqılıq turaqlıq tok bir tərəf qılınıb, deniz astı kabili arqılıq quruqluq elektr toruğu yetküzlüdü. Hər yili təxminən 6 milyard kilovat saat yeşil tok yetküzlüdü.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, boğum almashtırış operasiyası kesəlni davalaşdığı ən axırkı qadam. Muxbirimiz Gülrü Sürət bu haqda xəbər verədi.
1: Adamın söngək boğumu nemişqa şunca aciz buludu. Qandaq kişilər asanla boğum kesiləgi girdtar bulub qaladı. Süni söngək boğumu qandaq qılganda haqiqi boğumunun oranını alalaydı. Söngək boğumunu qandaq qoğdaş kerek? Adamın bədində nurğun boğumla buludu. Bunun içində ən asan məsələ görüldüğünü tiz boğumu bilən yanpaş boğumu bulub, bu iki boğum bizim barlıq bədən ağırlığımızı götürüb durudu. Boğumlarının yüzünü kömürçək qaplab durudu. Boğumun ağırçılık əsaslıq səbəb, boğum kömürçəki ufrab, kömürçək acırab, kömürçək astıdaki nervlarını qıdıqlab, ağırıq payda qıladı. Boğum kömürçəki ufrağandan keyin qayta asıl bolmaydı. Vaqtning o'tishiga agishib, ko'mirchakning ufrash ahvoli borgan sari og'irlashdi. 60 yoshdan yuqorilar so'ng bo'g'im masalasi ko'p yuz beradigan kishilar topi. Xian shaharlik Xunxui doktorxonasi bo'g'im kasalliklari doktorxonasi tiz bo'g'im kasalliklari rayonining mudiri Ma Jianbing mundaq dedi. Dövlətimizdə 70%-dən artıq yaşanğanlarda o'xshamagan darajada bo'g'im chekinish va bo'g'im qirish ahvoli yuz beradi. Bu xil əhval çəkiniş xarakterlik söngək boğum kesili dəb atılıdı. Bu, normal boğum qeyriş qıtəbə. Kəsbi tənərkətçilərim asalla boğum kesiliki qırptar buludu. Uzaq müddət yuqarı sıcılıqdiki tən tərbiyyə çiniqişi bolğaşqa tənərkətçilərinin boğumları bək baldır ufrap ketidu. Uzaq ötmək, yuqarı sıcılıqda hərəkət qıldığan adətki kişilərinin boğum kesiliki qırptar buluş nisbiti texim yuqarı buludu. Uzaq müddət ziyadə hərəkət qılış söngək boğum məsəlisini kəltürüb çıxırdı. Hərəkət kəmçil buluş oxşaşla boğum sağlamlıqlığa paydasız. Muvaffaq bədən çınıq durğanda boğum təkrar besilib, boğum kömürçiki içindəki boğum suyuqluğu üzliksiz sıxıb çıxırılıb, ondan yəni sümürülüb, ozuqluq suyuqluğu almışışı tamamlandı. Uzun müddət hərəkət qılmasa, boğumdakı yeni ozuqluq suyuqluqlarının təminləşi yetərlik bulmay, boğumla asallı qeyrib və özgürüb, boğum yallıqını payda qıladı. Şunun bilən bir vaqtda, Hərəkət kəmçil bolğanda boğum ətrafındakı muskullarının gücü acizləb, boğumun muqimliğini saxlığalı bolmaydı. Boğumu asallı ufrab ketidi. Süni boğum qandaq qılıb bizning söngək boğumumuzğa vakalatan xizmet qıla alaydı. Boğum almashtırış ufrab ketgan boğumun sırtqı yüzünü almashtırışını körsütdi. Kömürçək soyulub ketgandan keyin boğumğa tüşüb erkin tənçə asıl qıladı. Boğum almashtırışda boğum yüzü ufrab ketgan kömürçəkni elevitib, süni söngək boğumunu boğum yüzüge çaplaşıq toğru keladı. Süni söngək boğumi asaslıqı metal material bolub, qalınlığı təxminən 3-4 mm keladı. Hər bir adamın boğum şəkildə azraq fərq bolğanlıqdan köpsandiki zavodla 7 ölçəmdiki metal yapraqçı tayarlaydı. Ufırğan yuqarı tövən boğumlarga metal yapraqçı orıntalıdı. Boğumlar arsığa sürkilişki çıdamlıq polisterin materiali selib buffer kılındı. Metal bilən boğumunu tutaşdırdığan materiallarga köpünç əhvalda söngək simontini şıltıdı. Söngək simonti nait çıdamlıq bulub, söngək simonti bilən metal yapraqçısını boğumga muqumlaşdırganın kin asan çıxıp gətməydi. Ma Jianbing mundaqdırı. Yanpaş boğum almashtırış operasiyası qıldırğan nurğun bemar özünün operasiya qıldırğanlığını hiss qıla almaydı. Normal turmuşi asasi jihatın əsliyə keldi. Bir qism bemarlar hətta qar teyilish qatarlıq küçlük hərəkətlərini qıla alaydı. Lekin tiz boğumunu almashtırış operasiyasının qiyinlik dərəcəsi bir qədər yuqur bolub, operasiyadan keyin əsliyə keliş ünümi sal naçar boludu. Bemarning normal turmuşini əsliyə keltirishdən məsələ yox, faqat yuqori sijillikdagi hərəkətdən imkan qədər saqlanish kerak. Qandaq ahval astida boğum almashtırış operasiyasi qilishqa bo'ladi. So'ng bo'g'imimizni qanday qo'g'dishimiz kerak? Bo'g'im almashtirish operatsiyasi garchi bir qadar pishib yetilgan tashqi kasalliklar operatsiyasi bo'lsa-mu, lekin suniy bo'g'im almashtirish bo'g'im kasalliklarini davolashdagi eng oxirgi vosita. Bo'g'im yallig'ini davolashda palampaysimon davolash loyihasi qo'llaniladi. Bo'g'im yallig'ining dastlabki mazgildagi bemorlar asosliqi dori bilan davolash, jingni sanjib va dog'lab issiq o'tkazish qatorliq fiziklik davolash hamda ba'zi muskullarni chiniqtirish usullarini moslashtirdi. Ahvoli sal og'ir bemorlar aminoglikoza, natriy aynak qatorliq dorilarni ishlatib, bo'g'imni siliqlashni kuchaytirdi. Yuqorida aytilgandek davolash usullari unum bermay, bo'g'im masalasi bemorning normal turmushiga og'ir ta'sir yetkazgan ahvolda doktor andin bo'g'imni almashtirish operatsiyasini o'ylashdi. Bo'g'im suniy tanchining ishlatish umri cheklik bo'lgachqa, bo'g'im almashtirish operatsiyasini odatda 60 yoshdan tuman kishilar topiga qo'llanishga bo'lmaydi. Shuning bilan bir vaqtda bo'g'im yalluqiga girdtar bo'lgan bemorlar, semiz bemorlar, so'ngak shalanglashish ahvoli og'ir bemorlarning hammasi suniy bo'g'im almashtirishga mos kelmaydi. Boldurlar suniy bo'g'im almashtirishni o'ylashgandan bekrak muhim bo'lgani kundalik turmushda bo'g'im asrash xizmatini kuchaytirgan yaxshi. Болыпмы, 40 яштын ашқалла өзінің боғым алтыге текімі көңіл бұлып, елмей чынықш керек. Маджембин тез меңіш, асты жүгіріш, су үзіш, велсіпіт меніш қатарлық чынықш ұсылларыны тәусия қалды. Бұның үшіра, су үзіш, боғым мәсілсі бимарлығы ниспәтен әң яқшы чынықш ұсылы болып, суда бәді әйгірліқының боғымғы болған зәрбісіні йоқталайды. Дәсләпті чынықканда әр күні йоқыры сыжылықтыке чынықш іліп берішінің ғажеті йоқ. Шәхсінің әхвалық асасын чынықш вақтыны муапық оралаштырыш, шының білен бір вақытта пәләмпәйден чықыш, тақы чықыш қатарлық боғымғы зиян еткіздіған чынықш ұсулардың сақылыш керек. Маджембин мұндақты дей. Әгер пәләмпәйден чықыш, түшіш, яке зоңзуіп олтырыш жәриянда тізінің биярамлықын ес қылсақ, тіз қиырышқы башлаған болышы мүмкін. Бұл сигналлар пайда болғаннан кейін кәсіби докторлардың вақтыны мәслихат сұраш, күнделік тұрмыштың ілми чынықшын күшейтіп, боғым сағламлыққа әхмиет беріш керек.

Mirasni aydınlaştıralmaganda kimden yardım soraş gerek? Hu Boway vapat bolgandan keyin Hu Min qismen mal mülkke erişip, şu pulni dasmi qilib, uşaq ticaret qılmaqçı boldi. Hu Min xotini dünya bilen meseleleşkendin keyin dünyanın atısı Dongliang'a ergişip, soda sitik kılışını ögünedigan boldi. Dongliang köp yıl ticaret kılgan, işleri ronak tipip, Changshin soda çeklik şirketini kurgan. Şirketin ticareti kiyim kiçek, hüsün tüzeş Katarlı sahalarga çetilatdi. Dongliang'ın xotini En çoğu Dongliang bilen toy kılgandan keyin izcil öydü balı bekip şirketin ticaretine arlaşmadı. Bırak Hu Min soda ticaretinin elmi, təlimini ögünüp bolguca Dongliang toyuqsız ölüp getdi. Dongliang'ın neçe yıldın burun kaldırgan vesiyetine asaslanganda onun mirası Xotini Ençau, oğlu Dongjang, kızı Dongya ve Donghui'ye tan bölünetti. Bırak töteylen mirasını bölüşmeyi turup, qarız yigileri arka-arkadan kelişke başladı. Qarız köp hem mürekkep bolganlık üçün Ençau, Dongjang, Dongya, Donghui'nin işkaysi şirketini kandak başkuruştun xavir bolmağışka, atısının kalgan mirasını ve qarız meselesini kandak bir taraf kılışını bilenmedi. Ondaqta bundaq ahvalda ular miras bölüş işi toğrusida kimden yardım sorışı kerek. Bu dilo misalidagi miras bölüşüş işini miras başqurguchi taklif qilib bir taraf qilsa bo'ladi. Haq talab qonun dasturida miras başqurguchi tuzumi tunji qatim tasdiqlangan hamda miras başqurguchini bekitish, saylash, tayinlash ahvoli, mas'uliyat doirasi vazifasini to'liq ado qilmay ziyonga uchirtish javobgarligi haq qatorliklar belgilangan. Miras başqurguchi varislar oturusidagi talash tartışlarını hal qilibli qalmasdan varislik qilinguchining mol-mulk masalasini yurishtiralaydi. Bu dilo misalidagi ahvolga asoslanganda Dongliang'ning mol-mulki ko'p, qarzimo nisbatan xeli ko'p. Varislar kundalik savdo faoliyatiga qatnashmagan. Mol-mulkni texmo yaxshi aniqlash,

Yolucu Amavi Abdobus'un öğrü turuş çekilengen rayonunda katnaş hadisiyi uçurup, toşuğucu asaslıq cevapkarlıqını üstüge aldı. Yakında Hunan ölkisi Ningshan şehirli Xalq Sot Mehkimesi, Lan Yuegu Xalq Soti bir transport toxtami macerası dilosini sot kılıp ayaklaştırdı. 2025 yılı 5. ayının bir günü Yang Familik, O Familik heydigen məlum transport şirketinin ticaret amavi avtobusu oldurup, məlum şehir rayonuna mandı. Avtobusda adamlıq bulğaşqa Yang Familik avtobusunun öğrü turuş çekilengen rayonunda turuşunu talıdı. Saat 15 etrafında Hu Familik araq işkendin kiyin heydigen pikap tuyuqsız yolunun merkezi sızıqıdan ötüp, tətür yönelişti minib, Karşı yönelişteki amavi avtobus bilen katlıq soquldi. Hadisede Yang Familik'ni öz içige alğan 9 adamdan yaralanışı, Yang Familik'nin kutquzuş ünün bermek bəxtki karşı ölüp ketişi kelip çıxdı. Gungan katnaş başquruş tarmıqı Hu Familik'nin hadisede toluq cevapkarlıqını üstüge aladığalıqını. O Familik hem amavi avtobustaki yolucularının cevapkarlıqı yoxluqını bekitti. Hadisi yüz bergenden kiyin Yang Familik'nin aile təvəlləri məlum transport şirketi. O Familik qatarlıqlar üstüdün sotqı dəva qılıb, davalanış xıraciti, ölüm tölən puli, dəpni puli, ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıq türlük ziyanları üçün cəmi 1 milyon 160 milyondan artıq pul verişini təşəbbüs qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Bu dilonun yadrosu yolucu toşuş toxta münasibetindeki toşuqucu bilen yolucularının her kaysının bir xatarlıkke kapalatlıq kılıç mecburiyetinin pasılıb oldu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Axtalab Kanun Dəsturunun 823. maddesindeki belgelimiye asaslanğanda toşuqucu toşuş çeryanı da talapetke uçurgan yolucular üçün tölem cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu diloda Yang Familik bilen bu transport şirketi otursa da yolucu toşuş toxtam münasibeti ornatılgan. Bu transport şirketinin toşuqucu bulu süpiti bilen yolucularını mənzilge bir xatlar yetküzüş mecburiyeti var. Yolucu toşuş ceryanı da katnaş hadisi sebebiden ölüp ketken. Şuna məlum transport şirketi kanun boyunca toxtamğa xilaplı kılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Hadise 3. kişi Hu Familik'nin toluq cevapkarlığı sebeple kelip çıkan bolsa mı, bu transport şirketinin aldı bilen yolucunun aile təvəllirge tölən berişigi toğır kilidu. Andın Hu Familik'ten tölüt valsı boludu. Haqtalab Qanun Dəsturunun 592. maddesi da mundaq belgilengen. Toxtamlaşıqçı bir tərəf toxtamğa xilaplıq qılıb, qarşı tərəfni ziyanğa uçuratqanda, ziyanın yüz berişi də qarşı tərəfnin xatalıqı bolsa, ziyan tölümünü münasib somuda azaytışqı boludu. Yang Familik toluq Haqtalab hərəkət iqtidarına igə kişi bolu sübuti bilən öğrü turuş çəklengən rayon digən agahlandırış belgisini biliş iqtidarına igi bulub, bu rayon adatta avtomobilinin aldı kısmı. Kabinka yakı avtomobil işkige yakın cayda turuşunun avtomobil yürgende, burulganda yakı ciddi tormoz kılganda xatırının teximi yokuru bulduğalıqını bilişi kerek. Yang Familik'nin öğrü turuş çekilengen rayonda turuşunu talıqalıqı özünün bir xatırlıkige muhabbiq dikkat kılış mecburiyetini ada kılmağalıqa kırıdı. Belgilik xatalıq mevcut. Umumlaştırganda sot mehkimisi əhvalıqı qarab, bu transport şirketi Yang Familik'nin ölümünde 85% asaslıq cevapkarlıqını üstüge aladığalıqı. Yang Familik özü 15% koşumcu cevapkarlıqını üstüge aladığalıqını bekitti. Şopur O Familik'nin hareketi vəzipi icra kılışqı təvəb olğaşqa, onun cevapkarlıqını şirket üstüge aladığan boldu.

0: Hürmet radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 15. günü, Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radio anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. 100 yıllık Cingangshan'ın devir cevabı mavzuluk tepsili haber. Vanxo'nun 2.40 yuğurma taraqiyat ülgü körüstüş rayonu kuruluşu boyunca məxsus temirlik ilgir sürüş yığını qatnaşdı. Şinju 23. numurluq alam kemisidiki alam uşkucuları grupsının orbitada turvatqınıga 3 hafta boldi. Köpligen xizmetle davamlıq ilgir sürüldü. Beijing, Tianjin, Hebei'nin qatnışını bir gavdiləşdürü süreti yana tezletildi. Beijing, Xiong'an tez liniyesi qatarlıq bir türküm liniyelerde bu yıl içtide qatnaş başlanıdı. Jongo'nun Islahat Nakh Meydani mavzuluk yürüyüşlü haber. Amerika bilen İran tinçlik gelişimi imzaladı. Hormuz boğazı içi vitildi. İşki taraf Livan'ı öz içige alğan bağırlıq uruş liniyelerdeki hərbi hərkətini dərhal mängülük toxtatdı. Hürmetlik radyonu uçula tövendi deyik tonla haberlerimizin təpsili məzmulurdu bolsun.

stansımız xəbəri. Jingangshan Jungo inqilabining böyüşki deb ta'riflanadi. Bu yerda Jungodagi tunji yez inqilobi tayanch bazasi dunyoga kelgan. Boshchi Si Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jingangshan davri bizga qoldirgan eng qimmatli boylik zaman va makondan halqigan Jingangshan ro'yi. Bugungi kunda biz yangi davr sharoitiga birlashtirib, qat'iy iroda bilan g'oyaga intilish, haqiqatni amaliyotdan izlab, yangi yo'l ochish, jafoga chidab kurash qilib, qiyin o'tkaldan o'tish, ommaga tayinib g'albini qo'lga keltirishni ching turib, Jingangshan ro'yining yangi davr nurini chaqnatishimiz kerak. Jingangshan xalqi boshchining topshiriqini asti ching saqlab, zaman va makon halqigan Jingangshan ro'yini yetakchi qilib, namratlıqtın qutuldurış ötkiligi hücum qilishdin yezi kentlərini gülləndiriş kiçə mislisiz, gayet zor özgürüşlərini işqaşurdi. Əmdi, Jungo Kompartiyası qurulğallıqının 105 illiqini təbrikləş münasibəti bilən təyarlanğan, əsli məqsəd və buruşunu əsli çıng saxlab, güllünüş müsabisi də cəsarət bilən ilgirləyli mavzuluq yürüşlik xəvrimizdən 100 yıllık Jingangshan'ın devir cevabı degen kısmı dekıtınlarda boludu. Jingangshan'daki küreş mezgili de Maoping Bazırı, Shenshan kenti, Irak yıkıngı danlık kızıl kent idi. Hem aile digidek okşaş bolmağan usulda inkılapka otlanıp, bu kızıl tıpırakta üşmez nur çakmatkan. Başuji Si Jinping 2016 yılı 2 ayda qar şivirganğa qarmay Shenshan kenti de tekşürüştü boldi. Aynı çağdaki Shenshan kenti Jiangxi ülkesi derecelik namrat kent bolup, kentiki 54 ailenin 21'i arxıp turguzulup kartı becirilgen namrat aileydi. Başuji yurttaşlağı mındaq deydi. Jingangshan'ga kelishdiki maqsadim inqilobiy muqaddas joyga ehtiram bildirish. Shundoqla Sovet rayonidagi xalqni yo'qlash. Jingangshan xalqi Kon inqilobiy tayanch bazı rayonidagi xalqning turmushining bag'onsir baxtli bo'lishiga chin ko'nglimdan tilakdoshlik bildirman. 2017 yili 2 ayda Shenshan kenti namratlik qolpiqini rasmiy cho'rib tashildi. Bugünkü gündə bu yerinin konu qiyabiti yenilandı. Kent ahalısı Pingshayin namratlıqtın qutuluş yoludaki beyiş başlamdısı. O, 2016 ili kent bu içə Tunji Sahra Aramgayı qurdu. Hazır kentdə Sahra Aramgayı 16-gi yetti. Pingshayin mındaq dedi. Bəzi işlani kentdiki qoşnula qılıdı. Мен бірлі адам бейсам, бай есапланмаймыз. Көпчілік тәң бейса, андың хақиқи бейған болымыз. Бамбук пішқылап ішләш білән шуғылындыған Зо Шан Юн үлгірей кәнтіке әң яш игілік тіклігі үйті еді. 2016 жылы о Шыншан бамбук арықыны өлчемләштіріп, ішләп чықырып, бір тал бамбукның мәсулат қымметіне 10 нәчі юәндің 300 юәнге еткізді. Бүгінгі күнде Зо Шан Юнның салайыты техімі көпейді. О, игілік тіклігі болыплы қалмай, яна Шыншан кентідікі диққалла лексия өмікінің әзасы. Жаңши кадрла шөйәнінің сұрттын тәкліп қылынған оқыт құтысы. Зо Шан Юн мұндақ деді. Үлгірі бамбук судан ясайттым, азыр микрофон тұтудыған болдым. Ailemiz bambuk sudan yasap kırım kılımız. Ama hazır mikrofonunu elip Shenshan kentinden çıkıp Shenshan kentinin hikayesini sözlevatı men. Bir grupa sallık malumatla Shenshan kentinin 10 yıllık gayet zor özgürüşünü tasvirlep bedi. 2016 yılıdın ilgiri Shenshan kentide daimi turuşluk nopos bir mahal 30'ga yetmeydi. Hazır daimi turuşluk nopos

0: 200'ге yıqınlaşdı. Otturça öz ilkidiki kirim 3000 yuanga yetmeydi. Bultur 36000 yuanga yetti. Şinşan kenti partiya yachaykısının şujisi Pıng Janjang mındaq dedi. Kentinin kıyafeti özgürüplü kalmay, yani kesip terakiyatı da mı, iktisadi kırım da mı özgürüş boldı. Yachayk şujisi bolu süptüm bilen, ulanın roi kıyafetideki özgürüşlerini görüp, tekimi hoşal boldum. Azir amminin yançuki tompaydı. Özge tekimi işinidigan boldı. Şenç bu kızıl tıpıraktın gelgen. Jingangshanda kızıl gen, mozi ve ders kanı arkalık evlat mı evlat devamlaşmakta. Sıpeng bazırıdaki Hongjun Janibi yolu caylaşkan Jingangshan inkılabi mozi, tüncü Türküm'deki memleket boyuca yüz vatanperverlik terbiyesi ülgü körüstüş bazısı. Mozi'deki medeniyet yadıkarlıkları küçük dershanesi kızgın alkışkı erişti. Bir epkeş tamaşıbıllağa yoldaş judo'nun cengçile bilen japadımı, halavettimi billi buluştek esil stilini yıskıldırdı. Bir kutu aş tuzi, aynı yıllarda armiya bilen halkının sık soğuklu ten baştın keçürgellik idek, belik bilen sudek çonkur muhabbetini bayan kıldı. Bu yıl Mozi Çüşendiriş bölümünün müdürü Huang Junfeng'nin Çüşendiriş hizmeti bilen şuğullanğallıkının 30 yıllık. O özü 1 milyon yakın tamaşı binini kütü veliple kalmay, yani 200 kişilik Çüşendiriş etirtini yetiştirip çıktı. Huang Junfeng mıdak dedi. Aslı maksat diginimiz bu hikayelerini yaxşı sözləb, tekimi köp kişilerge tarqıtışdı geldik. Çüşendiriş hizmetini kandak kılganda yaxşı işligeli boludu. Emliyette siz mundaq 3 meselini yaxşı həl kılışınız gerek. Yani siz kandak sözlüsünüz tamaşıbılla yaqtırıp anlaydı. Siz kandak sözlüsünüz tamaşıbıllanın esidi kalıdı. Siz kandak sözlüsünüz tamaşıbılla çüşünəleydi. Jingangshanda tekimi köp yaş ösmürle bunun varislik kıldı. 1951 yılı kurulgan Jingangshan başlangıç mektibi, əslide Mauzudong başlangıç mektibi idi. Bu yerde kızıl galistiklikla teşvikat ömeki 680'in artıq küçük düşendirgücünü yetiştirdi. Ula səbi, emma qatti balıla avazı bilen Jingangshandaki kızıl hikayelerini tarqatdı. Mektepnin Hongyazı tiyatrxanısı da balıla Jingangshan etkide kau terildi namlıq umumi xorunu orıldıdı. Jingangshan başlangıç mektepi partiya baş yechekisinin şujisi Jang Chengyun tonuşturup mındaq dedi. Mektep Jingangshan tamğısı, devlet muhabbetidin ibaret adam terbiyeleş nişanı da çın turup, yetti biliş kızıl ahlak terbiyesi sistemisini berpa kılıp, okuguçulardın kızıl nakşılarını eğitiş, kızıl hikayelerini sözleş, kızıl şiirlerini yadlaş, kızıl korumalarını koruş, kızıl menzere noktalarını tonuşturuş, kızıl tiyatrlarını orullaş, kızıl emeliyet katnışını bilişini talep kıldı. Jang Chengyun mındaq dedi. Aynı yıllardaki inkılabi ecdatlarının evlatlarının köp kısmı bizden mektepte okugan. Meningçe başlangıçta ahlak terbiyesini yolga koyuş evzel şarait kıyge. Balılarga kiçkidin başlap kızıl terbiye ilip beriş gerek. Kiler ile Jingangshan inkılabi tayanç bazısı kurulgallıkının 100 yıllıkı. 100 yıllık tarıkı nezer salsak, Jingangshan royi ezeldin yıraklap ketmedi. O bu kızıl tıpırakta evlat mı evlat davamlaşıp geldi.
1: Stansımız haberi. İşki kırgak yoğurumu tərəqiyata ülgü körüstüş kuruluşunu məxsus ilgiri sürüş yığını 6. ayının 13. günü Fujian ülkesinin Şamın şəhərdə eçildi. Jongu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Memleketlik Siyasi Kənəşinin rəyisi Wang Honin qatnaşdı, əm söz qıldı. O, munolanı bildirdi. Partiya 20. növətlik Mərkəzi Komiteti 4. umumi yığınının ruhini

0: yolu qatarlıq qurulışlar pütüb qatnaş başlandı. Rayon halkıgan transport mulazımıdının süpti və önümü körünərlik boldi. Tianjin Shijiazhuang Dövlət Universal Yük Transport Tügününün zəncərini toluqlaş, küçəytiş qurulışı vəzipisi umumyüzlük tamamlandı. Şikicay 63 türünü yuqarı süpətlik tamamlaşqı türtkü boldi. Silingan umumi məbləq 33 milyard yuengi yetdi. Tianjin Şəhərlik Qatnaş Transport Komiteti Universal Pilallaş Başqarmasının başlıqı Li Haibin mondaqdadi. Biz Şongan yeni rayonuğa mulazımat kılıdığan yeşil yolunu ravallaştırıp, şəhər porti kəsbi, portki yıqın ixtisat və deniz okyan ixtisadının tərəqiyatıqı türtkü bolub, Beijing Tianjin Xebi'nin kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqumluqi və bixətərlikigə kapalətlik kılımız. 15-ci bəşil məzgilidə Beijing Tianjin Xebi rayonu qatnaş çəmbirgini qolaylaşdırışını davamlıq ilgiri sürüb, reylisli qatnaşını tayanç, yuqarı və tez sürətlik yolunu tirək qılğan tez sürətlik qatnaş koridori bərpa qılıdı. Beijing Şəhərlik Qatnaş Komiteti Mas Tərəqiyyat Başqarmasının başlığı Shin Anhong mundaq dedi. Ul əsliha cəhətdə biz Tianjin Xebi bilən həmkarlaşıb Beijing Harbin yuqarı sürətlik taş yolu, Beijing Shangang Aomin yuqarı sürətlik taş yolu da taş yol əsasını rəqəmləşdirib dərəcəsini östürüşünü qanat yaydırıb Aql Mulazimət rayonu, yol torunun yürüyüşünü ölçəb təkşürüş, aldın signal veriş qatarlıq quruluş vəzifələrini yolğa qoyumuz. 22-ci liniyanın Hongmiaodan Pingguoğucu bolğan bölükki, şəhər ətrafi tömür yolu, şəhər qoşumcu mərkəzi liniyasını qərbkə uzartış qatarlıq reylislik qatnaş türü quruluşlarını bu yıl pütküzüb işqi kırıştırışkı törtkü bolumuz.
1: Stansımız xəbri. Mikro omvi avtobus Xaynanın Xaykovdiki nuqtudun nuqtığı bivastı qatnaydıgan, tücüpülük yolgı çıqıdıgan, ticaret əndizisi köpül bolğan bir xil yeniçi amuvi qatnaş mulazımıdı. Bu, adetki amuvi qatnaş boşluğunu toldırıplı kalmay, yani şəhər yeryüzü amuvi qatnışını mükemmelleştirip, amminin səpərgi çıqış, ahırkı bir kilometredeki qiyin məsilini həl qıldı. Әмді Джунго Слахат Нәкмейдани маузулы қәвірімізнің қачан чақырса шу чағды келедіған Амуви Аптобос деген қысме дектіңларды болуды. Хайку шәрінің шәріқтің ғәріп кіші болған арлықы кән. Мейлән қалқыра айрыдыруымы, Шихай ән, Гәллән ху қатарлық шәр сұрты бүлек райылырда нұрғын кәнт базарла, ve yeniden kurulgan mahalleler ba. Bu rayonlarda ahalile tarqaq, yolucular şalan bulup, en-enevi amevi katnaşını yolgu koyuş ölçümü yetmeydi. Piyade neç kilometr yol yürüp, avtomobil saklaş. Kıskı musabıda taksi çakırış tenerhi yukur buluş. Kündülük yol yürüştiki en baş ağırtıdığan kıyın mesele bulup kalgan idi. Bu yıl 5-ci ayda bu rayonlarda turudugan şehir ahalileri seferge çıkkanda Xayku Aqil mikro omvi avtobusunu tallaydıgan boldi. Yolucula yan telefon epide müddetin burun zakaz kılsa, avtomobil hesaplaş arkılık pilallangan yolga asasen yolucularını menzilge nuqtula boyici yetküzüdü. Liu Efendi bu bir kadar eplikken. Çakırsa halgan vakit kileleydiken köp kolaylık işken dedi. Mikro omvi avtobus katnışının yolgu koyulışı Xayku şehrinin üçtercilik liniye tori omvi katnaş sistemisinin uzartılışı ve toluklanışı. Mikro omvi avtobus teknik ticaret hizmetindeki mesul pen teknik karxanasının ticaret baş nazaretçisi Süy Calin mandak dedi. Bu rayondaki şehir ahalilerinin kündülük seferge çıkış vakti ve boşluğunun tarqaq buluşunu tetkik kıldık. Asaslık amvi katnaştın ibaret bu tügünni hem de şehir dairesindeki tömür yol vokzalları arsidiki tutuşunu bağlap çıktık. Bu arkalık bir liniyege bir tedbir kolunuştun ibaret ticaret layihesini tüzüp çıktık. 2024-ci ili mikro omvi avtobus qatnışını yolğa qoyışını iltimas qılğandan tartıp hazırgıça dəsləpki 3 rayon 8 liniyadan ibarət ticaret dairəsindən

Hürmetli radio alıcılar, yukarıda haberde anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Kurban Musa Cappar.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Arap elleri parlamentinin başlıkı Muhammed Ahmet El Amir yakında Cungo muhbirinin yazma ziyaretini kabul kılganda mündak dedi. Arap elleri Cungo hemralık münasibeti öz ara hürmet kılış, birbirinin işki işlerine aralaşmaslık, öz ara menfaat yetküzüş, ortak payda eliş ideyesi üstüge kurulgan. İki taraf birbirinin yadroluk menfaatigi çetiladigan meselelerde baştan ahir birbirini katti kollaydı. Arap elleri Cungo hemkarlıkı dünyadaki canıp hemkarlıkının ülgüsüge aylandı. El Amir mındak dedi. Bu yıl Cungo bilen Arap elleri diplomatik münasebet ornatkallıkının 70 yıllıkı. İki taraf kelgüsü yüzlengen uzak müddetlik hemralık münasebeti ornatışka küş çıkırvatıdı. Cungo'nun Arap elleri bilen bolgan hemkarlıkı nokul halda menfaat noktasının oylaşılgan bolmastın, belki adil terakkiyat hemralık münasebeti berpa kılışını közdep, terakki kılıvatkan devletler üçün iktisatını aşırış pürüstünü kengaytti. El Amir, Cungo, Mısır, Teyda, Süveyş, iktisat, Soğudu hemkarlık rayonu Katarlık, bir belbağ bir yolunu ten kuruş türlerini misal kılıp munulanı bildirdi. Bir belbağ bir yolunu ten kuruş teşebbüsü bilen, her kaysı devletlerinin terakkiyat stratejisini çoğunkır cipsilaştırıp, Arap elleri Cungo hemkarlıkını en-envi soğududun avyatsiye alem katnışı, süni akıl, pakız enerjiye, rakamlaştırıp tipini özgertiş Katarlık, oldunki Katardaki sahalarga kengaytışını ilgir sürüş gerek. El Amir mındak dedi. Bir belbağ bir yol ramkısıda, Arap elleri Cungo hemkarlıkı, Arap dünyasının coğrafiyelik, stratejiyelik ornini, hakiki, iktisadi ve terakkiyat kımmetigi aylandırdı. İki taraf ten kurgan port, hemkarlık rayonu, katnaş tori ve eşya obroti sistemisi, Arap ellerinin rayon sodisi, meblağ ziliş ve halkıra teminat

0: Ermep ölümge amal avrıqqa sebep kılımız.
1: Gayige, itqatqa, tirişçallıqı ihtiram.

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş davamida alga ilgirlevatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü Үгініш programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü Үгініш programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı, Kışlık Meyiple Olimpik Tenerket Müsabıkısının Kulasileş, Tağdırleş yığında kılgan Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı royunu əviz aldırıp, Tən Tərbiyə Küşlük Dövlet Kuruş Kadimini teziltiş gerek namlıq sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kıtımlık yığında kılgan İktisadi, ictimai terakiyatını Adem bilen tabiyet inak birli ötüş yükseklikini durup planlaş gerek namlıq sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcan Deryası İktisat Belbiğinin terakiyatıga umumüzlük türükkü buluş sökbet yığında kılgan Çangcan Deryası İktisat Belbiğini devletimizin ekologiyeni aldınkı oranı koyuş Yeşil terakki kılıçtaki asaslık can meydanına aylandırış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını anladınız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıkısı. Kışlık Meyiple Olimpik Tenerket Musabıkısının hulasılaş takdirlaş yığında kılgan Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıkısı royunu əviz aldırıp tən tərbiyə küçlük dövd kuruş kademini tezildiş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anguçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kitimlik yığında kılgan İktisadi İctimai Terakiyatını Adem bilen Tabiyat İnaq Bili Ötüş Yüksekliki de Turup Planlaş Gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Adem bilen tebiyetinin inak belli ötüşüne emelge aşırış gerek. Men, Adem bilen tebiyet, hayatlık ortak gevdesi. İnsaniyet, cezmen tebiyetini hürmetlişi, tebiyetki maslişi, tebiyetini kovduş gerek de köp kitim takitildi. Bu kitimki yukumunun olduğunu iliş tizgilleş, bizgi şunu tekimi çonkuru tonuttik ki,

Radio anlıcı dostlar. Tüvende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcang Deryası İktisat Belbiğinin Terakiyatı'nı umumüzlük türütkü buluş sökbet yığında kılgan Çangcang Deryası İktisat Belbiğini devletimizden ekologiyeni aldınkı oranğı koyuş, Yeşil Terakiy kılıçtaki asaslıq can meydanı'nı aylandırış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını anladığımız.

5 yıldan buyan Partiya Merkezi Komitetinin küçlük rehberlikide Çangcang Deryası boyudaki ülke bivasıtı karşılık şehirle ekologiyelik muhitini tüzeşini algı salgıtıp iktisadi ijtimai terakkiyatının tipini umumüzlük yeşil terakkiyat tipiga özgertişini ilgiri sürdü. Bunun salmakı mislisiz zor, kölemi mislisiz ken, tesiri mislisiz çonkur boldu. Çangcang Deryası iktisat belbeginin ekologiyelik muhitini kogdaşta buruluş karakterlik özgürüş boldu. İktisadi, ijtimai terakkiyatta tarihi muvaffakiyatlar kolga keldi. Çangcang Deryası iktisat belbeginin iktisadi terakkiyatı umumi cihetin mukum boldu. Kurulması elalaştı. Halkının turmuş seviyesi körnerlik yukarı kötürülüp, terakki kıldırış davamında kogdaş, Kogdaş dağımı da terakki kıldırış emelge açtı. Bulup mu bu yıldın bu yan, Çangcang Deryası boyudaki ülke, bivasıt karşılık şehirle, tuyuksuz yüzbergen yeni tasıman öpki yalluğu yokumağı küçük takabül durup, yokumunun olduğunu iliş tizgilleş bilen, iktisadi, ijtimai terakkiyat hizmetini bir tutaş pılallap, yakş işlep, zor kelkün, ölçülük apıtının tesiri, ve taşkı muhitki özgürüşünün zərbisini önümlük tüketip, döltümüzün dünyadaki asaslı iqtisadi gəvdilər işçi de, iqtisadının musbət işini ən baldur əsliyi kəltürüş üçün gəvdilik tökpü qoşdi. Çangcang Deryası iqtisad bəlbığının tərəqiyatıqı türütkü buluş, Partiya Mərkəzi Komiteti çıxarğan mühim tədbir. Dövlətinin tərəqiyat umumluqı münasibətlik zor strategiya. Bu qitimki 5-ci umumi yig'inning taklifida bu haqda yana aniq talablar o'tirib qo'yildi. Çangcang Deryası iqtisod balbig'i Çangcang Deryası bo'yidagi 11 ülke bevosita qarashliq shaharni qoplagan bo'lib, davlatimizning sharqi, o'tira, g'arbiy bo'likidan iborat 3 cho'ng bo'lakni to'g'risiga kesib o'tadi. Nopos ko'lami va iqtisod umumiy miqdori bütün memleketinin yerimini ilgileydi. Ekologiyelik orni gavdilik, terakkiyat yoşurun küçü gayet zor. Şuna, yeni terakkiyat ideyesini emeliyat görstiş, yeni terakkiyat endiyesini berpa kılış, yukarı süpetlik terakkiyat kütürütkü buluş cihette mühim rol oynayış gerek. Ekologiyelik muhit sistemisini kogdaş, esli keltürüşünü küçü etiş gerek. Ekologiyelik muhitning bir bütünligi ve vadining sistemalikligini asos qilib, manbasidan surishtirib, sistemalik davolab, bosh og'risa boshnila, put og'risa putnila davolashdan saqlanish kerak. Maslning yiltizini tepib chiqib, ekologiyelik muhitni manbasidan sistemalik asliga keltirish va qo'g'dash kerak. Maslishish ham turtki bo'lishni kuchaytirib, tog', daryo Orman, itiz, köl, otla qatarlıq, hər xil ekologiya zörür amillərini maslışıb tüzəşini küçəytib, yuqri, otra, tövən iqin rayonlarının həm türütkü buluşu, həm karlışıqı türütkü bulub, türlük tədbirlərinin bağlanışçalıqı və maslışçalıqını küçəytiş gerek. Bir bütün olğı sılzıçıqı əhmiyyət berib, muyum noxtada biz şasıl qılış bilən birgə, Her tərəflimi tüzəşinin sistemiliklikli və bir pütülükünü küçəyitib, eli ondaq, eli mundaq ılıdıqan, yəki yiganı alda zərbidarlıq bilən ilgirləydiqan, birini dəb, yəni biridin vazgeçidiqan əkvalladın saxınış gerek. Ekologiyelik muhitni qatlıq qoğdaş aldınqı şərtidə baylıqdın paydınış önümünü umumüzlük östürüb, yeşil, tövən karbolluq tərəqiyat qütürütkü boluşunu tezildib, Adam bilen tabiyet inak bile ötüdüğün yeşil terakkiyat ülgü belbeğini tırışıp berpa kılış gerek. Çangcang Deryası'nın ekologiyelik muhitini esli keltürüşünü hemmedin üstün orungu koyup, her taraflımı tüzeş yeni sistemisini berpa kılıp, su muhiti, su ekologiyesi, su baylıqı, su bihaterliki, su medeniyeti, ve kırga katarlık köp taraflarının organik bağlanışını bir tutaş oylaşıp, Çangcang Deryası'nın yukarı

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

anam meni elip ketti. Öz üyümde obdan bir kılgaşka 10 günge kalmay toluk əslimge keldim. 11-ci günü Selim keldi. O, balını bəkmi sıyğınğan idi. Erkeldip, süyüp halı kalmadı. Bu aylık maaşını mən alıman. Sana birinim elip yötkeydiğen boğan engin. Mən onun ağızdan gəpnin beşini anlapla, bu gəpnin qeynanamının deyərlikini bilgən idim. Mən anamın üydü yatqan deyinkin maaşımını özüm alıman deyəmidim. Əgər şundaqdaydıqan bolsam, Selim cidal çıqağın boladdi. O minin halımı yetmeyen deyinkin bununqa amal yok idi. Biznin üydeki yetti can adam bir dadamın maaşı qaraşlıq idi. Anam tikücülük qılıp dadamın dərdigi dərman boladdi. Ufkalarımın oqış pulunu gənna etdi. Mən Selim'nin koladan balanı tatıp aldım. Onunla bu vaxtki narazılığımı azraq bosumu ifadılab koymakçı boğan idim. O bunu hez kığan bosumu, özünün orunsuz talibini işk aşırış ümidigi ege boğandak bir eğiz gap mıqınmayı çıkıp gettim.

çıkıp ketkenden keyin balamğa qarap yığıldım. Dadam bek hoşyar zıl adam idi. Pulni dost tutmaydı. Pul bilen hal bulduğan işlada herkes mi aldı keyni qarmaydı. Muşu iş üçün bir aylık maaş üçün yığılaşının hacı devamı kızım. Anan bilen işkimiz seni şunca yaşkırgıcı bekip çoğun kılıp toyuğunu kıldık. Hem de seni 40 gün bakanmasınız mı? Kuçuğundaki balan kara. Şu çağda bu cihandaki hem mi kapılıklarını unutup getirsen. Kayser boğun, hem de onu buldun, dedi. Dadamın geplerini anlap, özümünü bəxti kez kığan bulsam mı? Tağdak dadam ba. Köğünü köksü deryadak anam ba tep oylayan bulsam mı? Selim'nin hem kaynananın menin maaşım hakkıda soğukkan çotları yanılı hıyalımdan çıkmadı. Meyli kandak ahval yüz bir işin katli nazar, men balamni dadısımla belli bir kışım gerek gidi. Selim'nin dünyalıktaki bir anısını yaman görüp kasam, menin turmuşumdaki hatır cemlikim mu bozulup gitetti. Kaynanam, men toğup 40 gün boğanda, özününkini özüge, topusunu közüge degendek iş kılıp, мені үйткеп кеттің.

tog'day xafa bo'lishga to'g'ri keladi. Bu turmushdagi oddiy bir savat. Boshliq to'liq so'zlab charchab ketgan edi. U o'r qo'llarini jo'ziga tirib oldi. Shamolda qolgan yopirmoqdek titraydi. Sözünü tügütüp, uf degende bolsa, xapılıq onun çırayığı çıkıp ketken idi. Başlıqnın her bir eğiz sözü yürükümge uruladdi. Meğamge örlap çıkaddi. Ahri, közüm kömez, kulkum almas bop qalgandak, jahan çögilavatqandak sən türlüp berip, tegi yok bir karanguluqı çüşüp kettim. Meğam karangu, tuyğum bek aciz. Qarangoliqda nurg'un qo'llar menga etilib, nurg'un eg'izlar menga to'g'rilib, echilib yopiladdi. Nurg'un ko'zlar menga g'azab bilan tikiladdi. Men keyin ularni ko'ramadim. O'shimdan ketdim. Qachonlardadir chekamni bir kimning o'ylayotganligini his qilib, ko'zimni ochdim. Ayol modiri Beşinni yölep duraddi. Oqutquchilarning hammasi pat-paraq bo'lib ketishibdi. Jiddiy chaqirtilgan doktor mashinasi signal berib, maktab darvozasidan kirib kelganda, men tamoman hoshimga kap bo'lgan edim. Ular meni bir qo'r tekshirib, eg'ir charchashdan paydo bo'lgan yurakka qon yetishmaslik bor ekan. Bir mazgil aram ilib, o'pdan oziqlansa, saqiyib ketadi dedi. Hamining yana homildor ekanligimni hammaylanga oshkorladi. Bir balam yeshig'i yetmay turib, yana birni tug'moqchi bo'lganligim maktab mudirining qo'shimizni yana bir qitim turishga sabab bo'ldi.

Sevimli anlıkçılar programımızı damlaştırıvatımız. Söygü, muhabbet ilgilenen nakşlarını anlığa vaktimizde biz söygü hem muhabbet doğrusu da sözlep kalemiz. Muhabbet tolumu acayip. Bazıda birinin bir bepişiğe aşık bolusuz. Bazıda birinin külüşüge aşık bolusuz. Hatta bazıda birini özünüzdün mü art kurak söyüsüz yu, başkala sizdin onun nerini yaktırıp söygellikinizde soruğanda sözsüz kalısız. Belki muhabbetin güzelliği müşeyede buluşu mümkün. Birini söyüş için sebep getmeydi. Hem mi işla şunç tabi revişti buludu. Özünüz mü tuymağın, özünüz mü yıskımağın halda bir gün mebden bop kalısız. Ve hiç de mi kütmestin kalan ömrünüzde onun ataysız. Muhabbet tolumu acayip. O sizni her nersiyi köndürdü, her koylağı taşlaydı. Endi bunda kısınız tekimi azaplanıqalıqınızı bilirsiniz. Lekin yanıla şundak kılsız. Çünkü sizden azaplanışınız bedelige siz söygen şu kişi külüdü. Şunun için siz bunu üntünsüz halaysız hem hiç neresi talep kılmaysız. Muhabbet hem tatlıqı hem açıqı boğan gayi bizini küldürse gayi bizini yığlatkan. Şundak acayip hem sırlıq hikaye. Hemimizden muhabbet hikayemiz boğan bazılarımız onu aşık sözlügen, bazılarımız kalbimizden çoğunkur katlamlarda pinhan saklıgan. Kendimdak bolsa söyümlük anlıkçıla, kalbimizden çoğunkur katlamlardaki şu pinhan sövgüge kulak salaylı.

Evet sevgili radyo anlayış dostlar, programımızın da amaçları vatımız Allah vatanıyla stansımızın üzülmez melodiye programısı. Bir xeridar yemeklik dükkanından bir xalt yemeklik seyredip, yemekliğin içip kalanlığını baykap, nait açıklanan halda mulazımga kavşap getipti. Dükkanınla da muşundak içip kalan yemekliğini satam sile? Sile xeridarlarının sağlamlık bilen oyunu şuat sile o? Depti. Mulazım külümsirep durup, keçiriyorum, yemekliğin içip kalanlığını bilmepdik. Bu bizim hizmetimizdeki hatalık. Hatalıkımızı köstüp beginizge köp rahmet. Pulunuzu kaytırı olamsız ya ki yemekliğini başkası almıştırıp bireyim o, depti. Hem de bunda samimi külümsireş aldı da o xeridar neyimi mi diyelisin? Şundak, diyemeyimiz. Samimi külümsireş huddi şipalık yamburdek kişi kalbige melhem bulundu. Külümsireş bir hıl sapa, külümsireş yaşı keyfiyatının ifadılınışı. Külümsireş dostanılıkının belgesi. Özra yaxşı münasibet bərpa qilishning ko'rigi. Külümsireş en yaxşı aloqa quroli. Külümsireş u sizga, mana hem onunga, qisqasi hammamizga xushal kayfiyat ata qildi. Hamma odam boshqalarning o'ziga külümsirab qarshini orzu qildi. Shunlashqa har vaqt külümsireşni unutib qolmang. Külümsireş bebaho gohar. U sizga shodlik, qutq ata qildi. Qani undoq bo'lsa, navbatda mu külümsirab o'ltirib, naqshlarimizga Tamam mı kulak sakayısla?

Ha, sevimlik dostlar, programımızın da almıştırımız. Bu bir günümüzü şundak ötküzün ki, hizmettaşlarınızga imkan kadar dostanı bulun. Ula sizdek bir sevimlik kişi bilen hizmettaş boğallık edin, dili suyunsun. Bu bir günümüzü şundak ötküzün ki, hädise bir işladın kusur izdimen, eksice her bir küçük işladın huzur izde. Bu bir günümüzü şundak ötküzün ki, yumurluk bulun, kızıkarlık bulun, gep sözde kişilerge azar beme. Bu bir gününgizni şundaq ötküzün ki, özüngiz qığa işiñizning mükemmel bo'lib ketishini talab qilmang. Agar yaxshi bo'lmagan bo'lsa, tuzitish va qayt-qayt qilish jarayonida nurg'un tajribalarga ega bo'la olasiz. Bu bir gününgizni şundaq ötküzün ki, bu baxtiyor davrda yashayotganligingizning har minut minnatdorlik his qiling. Xushallik his qiling. Bu bir gününgizni şundaq ötküzün ki, boshqalarning sizga qandoq muomila qilishini oldin mo'ljarlamang. Ishingizni boshqalar bilan selishtirmang. Bu bir kuningizni shundoq o'tkazing ki, bu ishni qilsam menga qanchalik foydasi bor deganni avval o'ylamay, bu ishni qilsam men qanchalik qimmat yaratgan bo'laman deganni o'ylang. Demak, har ishning yaxshi tarafini o'ylang, har ishni go'zal o'ylang

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Mana ay toy tigüçe yeni bir yıl ötüp getdi. Turban oymalığının cahanı köydürgücü ottek kızıq külleri ahırlaşıp, üzümzar yine mol husulunu yığveriş pesle kirgen küllerde, az adam kudretlen Aysımxan'a yeni bir yenilik elip geldi. Bu günü o, Aysımxan'ın başlaşı bilen huylığı kırıp, supuğu caylaşkan denkin, Somkistin kiçik soliyo xaltıdaki appıq paraşokunu çıkırıp, Kudretke uzattı. Kudret onun nemlikini biletti. Bu, üzümünü tez kurtuş doğrusu idi. Özler demislamu, men bunun nemlikini bilemen, dedi Kudret. Bultur, men bir kısım dehqanlarının bu nesini işletkeni köygen. Ras, ulanın üzümü rastılı şundaq tez kurudu. 20 günge qamay kuruplu getdi. Bazağımı baldır kırıp, yokur bahadı setip çıkırıp aldı. Mən mu şıltıp yakışını oylayan bolsam mu, özlədək agırının bir nemi demi geçke, çoğun bir yeri babonun dap oylap, şıltış kimi petinam mıdım. Bu yıl özlənin cəzmən bir nemi dap kilit uğu dap oylayan. Degendek, obdan kapla. İşləsək boğdak mı bu o katni? Bultur nahimizi dehi rayon sınıqı işlemigen. Şuna biz mi kengayt işin talap kılmadık? Ötken yili bir kısım dehkala işletken çağda biz mi tanla rayon sınıqı ilip badık? Neticesi yaman emes boldi. Biz dastlabki kademde tadırcı kengaytıp umumlaştırışkı buludu dap karıdık. Hazırkı baza ahvaldan karğandımı onu işiltip Yeşil kişmiş kuruq üzümünü baldırak bazağı seliş sürüriydi bolu atıdı. Bu yıl nurğun dehqanla təhləgi işki qetim gebrilin pürküdü. Üzümlənin danısı mu, sapığı mu, umum yüzü çoğaydı. Üzümlün danısı çoğun boğaşqa kuruşumu astı boludu. Keçkip üzülgən üzümlə ətta kurmay qilişim mümkün. Bu noktadan qarğanda tez kurtuş doğrusunu işildiş zörür. Bu gepçe işlesek bulduken de? Buludu. Ama cezmen ölçen bu hiç işildiş gerek. Köp bub kesim o, az bub kasım bulmaydı. Üzümünün doğruluk sudu turuş vakti uzak mı bulmasılığı, kıskı mı bulmasılığı gerek. Manı bu bir halde doğra 350 gram kilodu. Doğru suyunu tanışıgen de her 13 kilogram suğa bir halde işlesi buludu. Özümni doğruluk suğu çalış vakti 30 sekundin 60 sekund küçü bolsa boludu. Şu günü Aysımxan az adam olağı bəgən özümni tez kurtuş doğrusun işki xaltı elip sığınısı Cemilxan'ın uygu mağdı. O, Cemilxan'ın kesek bilen yeğindin kopurluğun sepahsız huylu temini boylap çağsı darvazın ilğucunu özü içip huylığı kəldi. Bu yıl ətiyazda ton erişi bilen tan Cemil Xallanın helikı təzgətkən üyünün yan temi qesip qaldı. Elim yaxşı aldın qeyli közdə, Kudret Aysımxan bilen berib bu tamğı tırak koyup koyğaşqa örülüp düşmügen idi. Tam qesip ketkenden kin bu öydü turğulu bulmaydı. Kent başlığı huylı kırıp ketkini kenditnin suyi. Şuna bu öynün temiği təzgətişi de Kenditning mas'uliyati bor deb qarab, kentdikilarni harakatga keltirib, bir kun ha-hu bilan Namatning dastgatgan uyini chiqib, qaytadan seppadi. Bu yangidan silingan uyni albatta asldagi uy bilan silishtirg'li bo'lmaydi. Bu uyga garchi asldagi uyning qopqoqliq derazasi lim badirlar ishlatilgan bo'lsa-mu, biroq to'risdan sökilingan taxtaylarni qayta ishlatishga amal bo'lmadi. Tamlarımı, yerlikteki hünerde taza yetilmeyen bir kançı tamçının kolu da bir gündülü kırlanıp, bir gündülü sepilip bulğaşka, yeri kopal idi. Tamlarının kıyık ketken yerleri manimendep körünüp durattı. Asıldaki töt eğizlik yapma, tahtay toruzluk öy, emdilikte işki eğizlik yapma kıp selindi. Bu öynün Hahu bilan silingalıqı manimendapil çıkıplı kaldı. Koro temimu hapıla şapıla kopurlup
Keşbüp ketkeşke sip almay qeli vədi. Şu qalğanca bu tam sipaqsız taşınıp qaldı. Çünki öy igisi Nəmət yardam qıldıqalla ketkendin kin, özü qol silip qaldıq işlanı tügü divetişke köğünüşmədi. Əsliki nəqişlik sırlangan dərvazı çıqılıp ketkeşke işletkili bulmadı. Şunun bilen dərvazı bekitiş işimu işip qaldı. Kince Cemile Han uya buyadın sılıqraq baldaqladın tepip, simbilen tolgap tenip, bir çaksı yasap, dervazı orunda bekitip koydu. Yeni uyunun sipaqları kurup, Nəmət ailesi köçüp kirdi. Nəmətnin könlü bəkli yerim idi. Hatta özün tutulamay jığılıp etdi. Əsildeki çoğun öygü künüp qalgan Nəmətke, kiçigirək həm xanılır az boğan bu öy pəqatlı yaxmağan idi. Cəmil xanın erigi içi ağırıp qaldı. Əməliyyətdə onun mu könlü bək yerim idi. Şunçı yıl oldurgan kəngtaşa öydən ayrılıp, kiçik öy köçüp girdi. Bıraq o əzaldılı qana əcəm boğaşqa, əsildeki temi yeriq, qacan örülüp düşəkin dəb, ən

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den bir dağın Uyghurca anlıkçı